0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman və Rahim Allahın adıyla. Hamd aləmlərin Rabbi olan Allahu Teala-yadır. Səlat və səlam Peyğəmbər Əfəndimizə, şərəfli ailəsinə və şərəfli arkadaşların üzərinə olsun. Güzel kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bizans'ın bir hazırlık içinde olduğunu, büyük bir ordu hazırlamakta olduğunun haberini alıyordu. Talimatını veriyordu, hazırlıklar yapılsın. Özellikle imanları yakın boyutlarında olanlar hemen hazırlığa başlıyorlardı. Aşkla, şevkle hazırlığa girişiyorlardı. Hazırlık sürecinde müminlerin halleri muhteşemdi. Onların imanlarını belgeleyen destansı haller yaşanıyordu. Tatlı bir telaş, tatlı bir yarış vardı. Müminler akın akın mallarından Resul-i Ekrem Efendimiz'e getiriyorlardı. Bu güzelliği yaşayanlardandı Hazreti Abbab bin Akil radıyallahu anh. Son derece yoksuldu. Resulullah'ın çağrısını duymuştu. Hiçbir şey yoktu ama bir şeyler yapmalıydı. Karınca kaderince bir şeyler vermeliydi. Çorbada tuzu bulunmalıydı. Öyle istiyordu. Ama ne yapabilirdi? Düşünürken bir şey yakalıyor ve seviniyordu. Hurma bahçeleri sahiplerine gidecekti. Onlardan iş isteyecekti. Aynen öyle yapıyordu. Hurma bahçelerinde çalışıyor ve kazandıkları hurmaları bir torbaya dolduruyor, Allah'ın Resulüne getiriyordu. Ya Resulallah, bağışlamak için bundan başka bir şeyim yok, kabul buyur diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu asil arkadaşının alın terinin oluşturduğu hediyeyi kabul ediyor, Allah bağışını kabul etsin, kazancını bereketlendirsin diye dua ediyordu. Aynı atmosfer sahabi kadınlar için de söz konusuydu. Mümin kadınların Allah yolundaki coşkuları hayretler uyandırıyordu. Onların varlıkları daha çok mehirleriydi, takılarıydı. Elbette içlerinde varlıklı olanlar da vardı. Ama şimdi Allah için verme zamanıydı. Hesap kitap yapılacak zaman değildi. Canı feda ettikleri canandan talimat gelmişti. Hazırlık için elinden gelenler katkıda bulunacaktı. Gün bugündü, fırsat bu fırsattı. Şimdi hane-i saadete doğru sahabi kadınların dalga dalga akışı vardı. Bileklerindeki bilezikleri, kulaklarındaki küpeleri çıkaran hane-i saadetin yoluna düşmüştü. Her biri bir halavet içerisinde Hazreti Ayşe annemizin hanesine geliyor, altınını, bileziğini ve küpesini bırakıp gidiyordu. Sahabi kadınlardan Ümmü Sinan radıyallahu anha şöyle anlatıyordu. Ayşe'nin odasına gitmiştim. Yerde bir örtü seriliydi. Örtünün üzerinde çokça bilezik, halhal, yüzük ve küpeler vardı. Bunların hepsi Müslüman kadınların bağışlarıydı. Savaşa hazırlanan ordu için bağışlamışlardı. Kalpler vardı, Rahman-ı Rahim'i terennüm ederdi. Yemyeşil bir vadide ağaçları seyreden mümin, rüzgar çıktığında ağaçların yaprakları ve dalları sallanmaya başladığında içinde bir ürperti başlardı. Kalbinde Rabbi Rahim'ini zikretmeye başlardı. Ağaçların sallanışını bir zikir hali olarak temaşa ederdi. Bilirdi ki her varlık kendi lisanıyla tesbih içireydi. Kainatın bir zikir halinde olduğunu bilirdi.

kalpler vardı. Küfrün labirentlerinde simsiyah hale gelmişti. Heveslerini, arzularını hayat haline getirmişlerdi. O kalplerin sahipleri için hayatın hiçbir anlamı yoktu ve hayatta değer verilecek bir şey de yoktu. Biricik emelleri arzularının tatminiydi. Arzularının tatmini için araziye göre hareket ederlerdi. Hiçbir risk almak istemezlerdi. Bunlar iki yüzlü insanlardı, münafıklardı. Müminler tatlı bir heyecanın içinde Tebük seferine hazırlanıyorlardı. Kadınıyla erkeğiyle ellerinde olandan Allah'ın Resulüne getiriyorlardı. Münafıklarsa ortalığı bulandırmanın gayret içerisindeydiler. Müminler bağışta bulunmak için heyecanla gelirken, onlar Müslümanları aşağılamak için çirkin sözler söylüyorlardı. Gösteriş yapıyorlar diyorlardı. Allah'ın onların bağışına ihtiyacı mı var diyorlardı. İmkanı zayıf olan müminler çam sakızı, çoban armağanı bir şey getirebiliyorlardı. Münafıklar bu şey bağışlanır mı diyorlardı. Münafıkların bu bozgun tavrı nedeniyle ayet nazil oluyordu. Tövbe suresinin 78. ve 79. ayetleri nazil oluyordu. Münafıklar Allah'ın onların sırrını da fısıltılarını da bildiğini ve gaypları, gizli şeyleri çok iyi bilen olduğunu hala anlamadılar mı? Sadakalar hususunda müminlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, Allah işte onları maskaraya çevirmiştir ve onlar için elem verici azap vardır buyuruluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları kısa zamanda hazırlıkları tamamladılar. Peygamber Efendimiz ordugahını Senetül Veda tepesine kurdu. Medine civarından kabileler İslam ordusuna katılmak için akın akın geliyorlardı. Veda tepesi o güne kadar öyle bir insan seli görmemişti. 30 bin kişilik ordu oluşuyordu. Heyecan her gelen grupla dalga dalga büyüyordu. Müminlerin gül yüzlerinde tebessümler vardı, heyecan vardı, halavet vardı. Allah için bir araya gelmenin, Allah için sevmenin ihtişamını yaşıyorlardı. Allah'ın sevgilisinin komut edeceği dev bir ordu oluşuyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her dem hamd makamındaydı. Dün yola yalnız çıkmıştı. Rahman-ı Rahim'in emriyle Rabbani yola tek başına çıkmıştı. Rabbi Rahim'in yardımıyla, sevgilinin dağlardan da yüce sabrıyla yollar aşıldı, tepeler geçildi. Bin bir abluka yarıldı ve bugünlere gelindi. Dün yola çıkarken bir kişiydi, şimdi binlerle beraber yürüyordu. En derin anlamıyla daima hamd ediyordu. İslam ordusu Senetül Veda tepesindeydi. Münafıklar bu tehlikeli yola çıkmayacaklardı. Bizans üzerine yürümenin akıl dışı olduğunu, bile bile ölüme gidildiğini, bu kez Müslümanların büyük bir yenilgiye maruz kalacaklarını düşünüyorlardı. Ayrıca yaz mevsimiydi. Hurmaların olma zamanıydı. Hurmaları kim toplayacaktı? Hurma bahçelerinin muhteşem gölgelerindeki keyfe nasıl kıyılacaktı?

0: münafıklar kararlarını çoktan vermişlerdi. Tebük seferine, bu uzun yolculuğa, bu ölümcül savaşa katılmayacaklardı. Peygamber Efendimiz'e geldiler, mazeretlerini bir bir bildirdiler. Savaşa katılamayacaklarını ve izin talep ettiklerini bildirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı açık ve netti. Yaşlısıyla genciyle bu savaşa katılmalarını beyan ediyordu. Ama münafıklar mazeretlerini bildirince Resul-i Ekrem Efendimiz onların mazeretlerini kabul ediyordu. Onlar uydurma bahanelerle böylece savaşa katılmıyorlardı. Bu savaş bir imtihandı. Mallardan, mahsullerden geçip geçmeme imtihanıydı. Ölüm ve açlık labirentlerinden geçilecekti. Bunu ancak imanlı gönüller başarabilirdi. Ölüm ve açlık imtihanlarından geçilecekti. Dev bir ordu üzerine gidiliyordu. Korku anaforlarından, kulvarlarından geçilecekti. Korku imtihanlarından geçilecekti. Bu çetin ve zorlu sınavlardan alınların akıyla çıkanlar ne kadar bahtiyardı. Onlar iman kaynaklı, onurlu bir hayatın sahibiydiler. Yarınsa güzellikler diyarı, cennetlerin konukları olacaklardı. Onlar imtihanlarda başarıyı yakalayanlardı. Münafıklar daha yola çıkmadan kaybediyordu. İmtihanı göze dahi alamıyorlardı. Her insan kendi iradesiyle gideceği yolu tercih ediyordu. Tercih kendisinindi. Yolun sonuna razı olacaktı. Tercihler bile bile yapılıyordu. Tercihler bilinçle yapılıyordu. Münafıklar Rabbani yola çıkmıyorlardı ama boşta durmuyorlardı. Bu gidişin zamansız olduğunu, yanlış olduğunu dillendiriyorlardı. Onların bu konuşmaları bazı bedevileri etkiliyordu. Onlar da gitmekten vazgeçiyorlardı. Böylece Tebük seferine katılmayanların sayısı 80'i buluyordu. O günlerde münafıklarla ilgili ayetler nazil oluyordu. Tövbe suresinin 101. ayetinde çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından bir takım münafıklar vardır ki münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilemezsin. Biz biliriz onları. Onlara iki kez azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itilecektir buyuruluyor. Münafıklar savaşa katılmamak için yalan mazeretler bildiriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara izin veriyordu. Tövbe suresinin 43. ayetinde Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler iyice belli olup yalancıları da bilinceye kadar onlara niçin izin verdin buyurularak münafıkların yalancılıkları deşifre ediliyordu. Müminler İslami esasları özümsemek için gayret ederler, çaba sarf ederler. Onların sabiteleri vardır. İslam'ın değişmez esasları vardır. Müminler o esaslara göre düşünen ve yaşayan insanlardır. Ortamlara, şartlara ve hele insanın hevasına göre bir anlayış İslam'la taban tabana çelişirdi. Münafıklar hayatlarının merkezine heva ve heveslerini koyuyorlardı. Asıl olan arzularına göre yaşamaktı. Ayetleri de bu arzularına göre yorumlamak isterlerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

ağlar anam. Ben doluksam gözlerinden kan revan ağlar anam. Az üzülsem sine çak eyle, siyah bağlar anam. El güler, alem güler, neylesin derdim nedir? Hıçkırık figan ederken sinesin dağlar anam. El açıp yıldız tutarken yalvarır, ya Rabbena, ihdina evladena der, mağfiret sağlar bana. Şefkatinden hisse aldım, öğretir şefkat nedir? Her geçen gün şefkatinden desteler bağlar anam. Düşmüyor gölgen, güneş beynimde katran kaynatır. Sen gidince gölge vermez, yemyeşil bağlar anam. Kimsesiz kaldım, elimden tutmuyor dost bildiğim. Şimdi artık yol kesendir, yol veren dağlar anam.

Ey dünya! Bak, şimdi herkes kafileler halinde mahşer yerinden büyük mahkemeye doğru akın etmiş gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Büyük mahkemede sıra bize gelince yüce yaradana ne cevap vereceğiz? Söyle dünya, ne cevap vereceğiz? İnkarcılığımız, bencilliğimiz, zalimliğimiz, Allah'a ve peygamberine itaat etmeden, kitaba aldırış etmeden, senin mülkünde, senin indirdiklerini inkarla bir hayat yaşadık mı diyeceğiz? Söyle dünya, ne diyeceğiz? Hani inkar ettiğimiz, yalanladığımız, gelmesi hususunda elçilerle alay ettiğimiz gün bugün dünya. O gün bugün. Keşke toprak olsaydım. Keşke hiç yaratılmasaydım da dünyadayken yalanladığımız bugün başımıza gelmeseydi. Keşke senin süsüne, cazibene kanmasaydım. Ne olurdu şeytanın vesveselerine aldırış etmeseydim? Ne olurdu nefsimin peşinden koşmasaydım da Rabbime kul olup onun rızasını kazansaydım? Ama pişmanlık duymakta çok geç kaldık. Af dileme yeri burası değil dünya. Burası değil. Burası hesapların görüldüğü, büyük mükafatların verildiği, acıklı ve elim azap yeri dünya. Yaptıklarımızın karşılığının verildiği yer burası. Burası mahşer meydanı. Burası er meydanı dünya. Er meydanı. Kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana büyük ecir verir. Her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şahit getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak? O gün inkar edip peygambere baş kaldırmış olanlar yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah'tan bir söz gizleyemezler. Bilemedik Allah'ım, bilemedik. Dünya denilen yerde seni unuttuk. Dünyaya daldık. Ömür hiç bitmeyecek sandık. Ölüm ne zaman kapımızı çaldı, hele onu hiç anlayamadık. İyilerle dostluk kurmadık. Hatta seni sevenleri ve sana uyanları hep kınadık. Alay ettik. Onlara düşmanlık besledik. Cennet, cehennem, kıyamet, yeniden dirilme. Bunlar boş laflar dedik. İnanmadık. Şeytana ve yoldaşlarına uyduk. Şimdi huzurunda, terazinde, elimiz kolumuz bağlı, korku içinde bekleşiyoruz Allah'ım. Keşke anamdan doğduğum an ölseymişim. Keşke, keşke. Ey insanoğulları, ben size şeytana tapmayın. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur diye bildirmedim mi? Andolsun ki o sizden nice nesilleri saptırmıştı. Akletmez miydiniz? İşte bu
size söz verilen cehennemdir. Bugün inkarcılığınıza karşılık oraya girin. İşte o gün ağızlarını mühürleriz. Bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına şahitlik eder. Ey suçlular! Bugün müminlerden ayrılın. Neler yapmışım böyle? Aman Allah'ım! Bu kitapta en ufak bir eksik bırakmamış, hepsini yazmış. Elçilerin söylediği her şey harfi harfine doğruymuş. En ufak bir şeyi dahi atlamamış. Eyvah! Eyvah dünümüze! Eyvah bugünümüze! Kitabını önden ve sağdan alanların yüzü ne kadar da mutlu. Korkudan eser yok yüzlerinde. Alınlarında ve yüzlerindeki nurda ne kadar güzelmiş öyle. Mutluluktan uçuyorlar. Cennete doğru. Çocuklar gibi. Sevinçle gidiyorlar. Bunlar benim dünyadayken alay ettiğim, zavallılar olarak nitelediğim, beğenmediğim salih kullar. Allah'ı, Resulünü seven insanlar. Keşke ben de dünyadayken onlar gibi Allah'ı ve Resulünü severek yaşasaymışım. Keşke ben de namaz kılıp oruç tutsaymışım. Ne olurdu ben de Allah yolunun yolcusu olsaydım da bunlar başıma gelmeseydi. Eyvahlar! Yazıklar olsun bana! Yazıklar olsun! Bir de kitaplarını arkadan ve soldan alanlar var. Yüzleri kapkara. Hepsi de korkudan titriyor. Ayakta duracak mecalleri yok sanki. Ya Rabbi, hiç böyle yüzler görmemiştim. Ne kadar çirkin, ne kadar korkunçlar. Kimse konuşmuyor, kimse bakmıyor. Zaten onların da kimseye bakacak yüzleri kalmamış. Alınlarında cehennem damgası var. Herkes lanet ediyor. Diyorlar ki, Yüce Yaradan, Rahman ve Rahim Allah Azze ve Celle de onlara bakmıyormuş. Kulakları sağır eden feryatlarını ise kimse işitmiyor. Kimse duymuyor. İşte o gün ağızlarını mühürleriz de bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına tanıklık eder. Dilesek onların gözlerini kör ederdik de yol bulmaya çalışırlardı. O zaman nasıl görürlerdi? Dilesek onları oldukları yerde dondururduk da ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara iyi haber yoktur. Melekler, iyi haber size yasaktır, yasak derler. Yaptıkları her işi ele alır, onu toz duman ederiz. Cehennem kapıları açılınca, amel defteri arkadan ve soldan verilenleri can yakıcı, bel kırıcı bir azap yakalayıverir. İşte dünyaya kananların sonu. İşte Allah'ı unutanların son durumu. Peygamberle alay edenlerin, kitabı yasaklayıp hevayı iktidar yapanların acıklı son finali. Allah'ın mülkünde Allah'a kul olması gerekirken Allah'a kafa tutanların inkar ettikleri o gün, bugün, kıyamet günü, hesap günü,
mükafat ve cennet günü, ceza ve cehennem günü, mahşer günü.

Ehli mahşerden sti Hayder'den içerken Kevser'i sen susuzun.

0: rüşvə haramı çıxar dağlar başına. Bu gələn kainatın ən nadidə çiçəyi, saplanır delikanlı yüreğini ansızın, diken yüzlü atlılar takılır da peşine, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Önünde hafif gri perdeler dalgalanır, tabağında kırmızı elmaların çürüyür, yüreğini umutla koyar sabır taşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Umutsuz şarkılarla doldurur kadehini, ufukta uzun süren bir ağıttır her akşam, bir anda güz kokulu yıllar düşer yaşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Dilemez ki katranlı bir urgandır ayrılık, düşlerin arkasından çeker onu gölgeler, gururla gitmelidir bu sevda savaşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. En kanlı basamağı isyandır gözlerinin, kül olunca merdiven kurur Leyla ağacı, anasını emanet eder arkadaşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Enkazı yine meyus yıkılan kulübenin, dirilişin tahtını devirir cenazeler, dost bildiği parmaklar zehir katar aşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Tedirgindir örümcek ağında büyüyen gül, kadife yatağında can çekişir şehzade, anlar ki bu nehirler akıyormuş boşuna, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Kaval sesiyle ölür boynu bükük bir çoban, nereye baksa ateş, ne yana dönse bela, derdini türkü türkü yakar huma kuşuna, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ederek İslam'a gönül veren müminler, müşriklerin akıl almaz işkencelerine rağmen "Rabbim Allah'tır, hüküm ancak O'nundur" diye haykırıyordu.
1: Kimi Hazreti Habbab misali kırbaçlanıyor, kimi Hazreti Bilal gibi kızgın çöl kumlarında taşların altında eziliyor, kimi de Hazreti Sümeyye gibi mızraklanarak şehit ediliyor. Ancak onlar gene Allah diyordu.
0: Bütün suçları "La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah" demek olan müminlerin çektiği sıkıntı karşısında Efendimiz üzülüyor ve devamlı dua ediyordu. İlk nefesinde ve son nefesinde "Ümmeti, ümmeti" diyen bu büyük insan üzülmesinde kim üzülsün? Ve işkencelerin, zulmün dayanılmaz bir hal aldığı sırada emir geliyor: "Medine'ye hicret edin."
1: Ve 622 yılı Mekkeli muhacir müminlerin hicretine sahne oluyordu.
0: Doğup büyüdüğü, yiyip içtiği beldeyi arkasında acı tatlı çeşitli hatıralarla terk etmek zorunda bırakılıyordu müminler. Ve bu şerefli insanlar tüm mallarını, servetlerini ve şöhretlerini Allah için terk ediyor, Allah ve Resulünün hoşnutluğunu kazanmak için hicret ediyorlardı.
1: Sonunda Allah-u Teala Resulü ve sadık dostu Ebu Bekir'e de hicret izni veriyordu. Onun Medine'ye ulaşmasını engellemek isteyen müşrikler buna muvaffak olamıyordu. Çünkü kadiri mutlak olan Cenab-ı Hak Habibini ve mağara arkadaşını küçük bir güvercin ve zayıf bir örümcekle müşriklerin şerrinden koruyordu.
0: Kızgın çölü 12 günde kat eden yüce Resul ve sadık dostu sonunda ulaşıyordu Medine'nin dışındaki veda tepelerine. Günlerdir Resulullah'a kavuşmak ümidiyle yanıp tutuşan Medineli müminler "Geliyorlar, geliyorlar" müjdesini duyunca dökülüyordu yollara. Çalkalanıyordu gökler ve yaşlısıyla genciyle sevinç gözyaşları döküyordu Medineli müminler. Karanlık geceleri aydınlatan parlak bir dolunaya benzettikleri yüce Resulü karşılarken sevinç ve şükür ifadesi olarak terennüm ettikleri mısralarda şöyle diyordu Medineli müminler:
1: "Dolunay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey bize içimizden gönderilen elçi, sen itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin de Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin."
0: "Cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya emdik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana: söyle ehli İslam'a, zillet yakışmaz asla Muhammed'e tabi olana."
1: "Ah asla vadimizden dönmemek ve doğruluktan ayrılmamak üzere yemin ettik. Söz verdik hep birden. Şahit ol ki ey esenlik yıldızı, ateşler içindeyim sevgin ve hasretinden.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Seccaden kum vardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebey. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Lisanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar, ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp sahveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, uhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sende bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı.
Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtrı bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an göz nuruyla çoğaltsın kayıkzade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanları da.

konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aninler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Aşık maşukunu durmadan arar. Muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar. Tabii bu meslekten etmedim firar. Gel bir görüşelim yahu, neredesin? İstihare ile bulmuştun bizi. Bekliyor yolunu acizin gözü. Ölsem de terk etmem kardeşim sizi. Gel bir bilişelim yahu, neredesin?

Yüzünü görmüyorum, soruyorum elden. Geçen günler ise düşmezdin dilden. Sağlam teslimiyet, bağlansan belden. Gel bir buluşalım yahu, neredesin? Geçtik mektubundan, gelmiyor selam. Hak Rezzak-ı Alem, çekmeyin elem. Mevla huzurunda şahittir kalem. Gel bir karışalım yahu, neredesin?

yaz kış demeyip her an koşarken, muhabbette ihvanları aşarken, ağlayarak sohbetlerde düşerken, gel bir alışalım yahu, neredesin? Dersini alırken çöktüğün dizler, kardeş nereye gitti o kadar sözler? Bekleyi bekleyi kırıldık bizler, gel bir barışalım yahu, neredesin?

sizi bizden sorar bazı yarenler. Bu meslek içinde Gonca derenler. Bizi çok ileri geçti erenler. Gel bir erişelim yahu, neredesin? Hubbu dünyaya nefsimiz kandı. Acep bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı herhalde feyziyin bendi. Gel bir çalışalım yahu, neredesin?

Ölsem ihvanlardan ayrılmam derdin. Halini inkar etme. Çok şeyler gördün. Acep nereden artıyor senin bu derdin? Gel bir bilişelim yahu. Neredesin? Kalemdar gibi kendini vurma. Bilen var derdini ayardan sorma. Küsüp de yakana yalnız durma. Gel bir sarışalım yahu. Neredesin?

ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً.

قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا

واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من

وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.

لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

عليكم ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم

فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم

كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا

ne vidim.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Meryem 3:7 Hazreti Zekeriya'nın duası. Hani o Rabbine içinin ta derinliklerinden seslenerek şöyle yalvarmıştı:
2: Rabbim, benden iş geçti, kemiklerim eridi, başa ak düştü. Ama ey Rabbim, sana dua edip de eli boş kaldığım hiç olmadı. Ve gerçek şu ki benden sonra yakınlarımın yerimi doldurabileceğinden kaygı duyuyorum. Üstelik karım da kısır. Öyleyse bana kendi katından yerimi dolduracak bir ardıl ver. Hem bana hem Yakup oğullarına varis olsun. Ve sen de ey Rabbim, onu razı olacağın biri kıl.
1: Melekler seslendiler: Ey Zekeriya, işte biz sana adı Yahya olan bir oğlan çocuğu müjdeliyoruz. Allah buyuruyor ki, daha önce hiç kimseyi ona adaş kılmadık.

Yar adıyla başlayayım sözüme. Gülsüz bağda bülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme. Yoksa kalpten kalbe gitmez kurbanım. Sen senin olmazsan dertlerin biter. Varın yoğunu mürşidine ver. Ustanın elinde kütük ol yeter. Teslim olan zarar etmez kurbanım. Güvenme kendine ben oldum diye. Pişenler hamım der bir düşün niye. Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye. Bir tövbeyle bu iş bitmez kurbanım. İltifat beklemek, kırılmak nedir? O kapıdan kovsa sen bacadan gir. Ha sevmiş, ha dövmüş, ikisi de bir. Sevmese kaşını çatmaz kurbanım. Çalış, nasibini al dünyadan yana. Ama sanma dünya yar olur sana. Ahiret parası lazım insana. Güneş hep batıdan batmaz kurbanım. Hizmet yoksa himmet olmaz. Bu kesin. Hem hizmet nimettir. Böyle bilesin. Gayret et, gönle gir. Benimdir desin. Sultan kölesini atmaz kurbanım. Yap dediğini yap emrine göre. Bu iş bensiz olmaz deme boş yere. O eli tutmuşsa insan bir kere, nefsini hesaba katmaz kurbanım. Cahiller ağzını açınca ben der. Ben deyip yol alan var mı hiç? Göster. Eli hep güzel gör. Kendini hep yer. Tezek su dibine batmaz kurbanım. Günahtı, sevaptı. Bunlar boş hesap. Her neyi yaparsan Allah için yap. Avamın işidir bu hesap kitap. Aşıklar kar zarar gütmez kurbanım. Dua kabul. Niye Sıddık'ın ahı? Ne dedi Hızır'a Nakşibend Şahı? Hatırla, idrak et, anla burahı. Ben sadıkım demek yetmez kurbanım. As kurbanım. Sadakat ne der?

serinden geçer. Bir saki elinden badeyi içer. Seç deseler, yarın zehrini seçer. Ayarın balını tatmaz kurbanım. Sözün özü, derdi minnet bil cana. Yâre can ver ki can yar olsun sana. Serdar isen serini koy meydana. Kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım. Kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: 91.0 Davet Radyo. Dünya, ey dünya, aklımı başımdan aldın. Beni bana bırakmadan, kendimi dahi tanımadan, neden, niçin yaratıldığımı bile sorgulamadan taktın peşine. Sürükledin beni, süslü, gösterişli, boş, değersiz ziynetlerine. Makam dedin, mülk, şöhret, servet ve para dedin. Eğlence, zevk-ü safa, gün bugündür dedin. Kandık, sana inandık. Sana ve yolundakilere taptık dünya. Ey Muhammed! Size amelce en çok kayıpta bulunanları, dünya hayatındaki çabaları boşa giden, ama kendileri güzel iş yaptıklarını sananları bildireyim mi de? Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden yaptıkları boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlara değer vermeyeceğiz. İşte onların cezası, peygamberlerimi ve ayetlerimi alaya almalarına ve inkarlarına karşı cehennemdir. Elçiler kapımızı çalıp ölümü, kıyameti, mahşeri hatırlatınca yüzlerine kapadık. Görmezlikten geldik, alay ettik, iftiralar ettik ve hatta seslerini kısmak için nice savaşlar verdik. Onlar yine de vazgeçmediler. Allah ve kitabı dediler. Allah ve Resulü dediler. Söyle dünya, biz neler ettik? Neden? Nasıl inkar ettik? Nerede bir ömür boyu kazandıklarımız? Nerede yıllarımızı verdiğimiz evlatlarımız? Hani uğruna savaşlar verdiğimiz iktidarlarımız? Hani nerede dünya? Nerede? Bir zamanlar kıyamet ne zaman diyordu? Şimdi söylesene, konuşsana dünya. Bak, kimi koşarak, kimi de binekleriyle uzaklaştı mahşer meydanından. Bu sürünenler, zelil kılınmışlar, hep senin peşinden koşanlar, senin süsüne kananlar, hakkı inkar edip kendilerini iktidar yapanlar değil mi? Söyle dünya, değil mi? Neden herkes bize acıyarak, biraz da nefretle bakıyor? Korktuğumuz ve inkar ettiğimiz o gün, bugün dünya, bugün. Kendisinden kaçılamayan zorlu gün, bugün. Eyvahlar olsun bize, yazıklar olsun bize. Bugün bir yardımcı da yok. Yüce Rahman da yüzümüze bakmıyor. Ah dünya! Ne olur Rabbimiz bize bir fırsat verse, bir imkan daha tanısaydı, sana gönül verir miydim dünya? Sana aldanır mıydım? Kanar mıydım? Biz ne etmişiz? Eyvah! Biz ne ettik dünya? İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Görülmeyeni bilen Rabbime andolsun ki, o saat size muhakkak gelecektir. Göklerde ve yerde,
1: zerre kadar olanlar bile onun ilminin dışında değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitaptadır. Allah'ın inanıp yararlı iş işleyenlere ki onlar için mağfiretçe ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Ve ayetlerimizi yalanlayarak hükümsüz bırakmak için yarışanlara ki onlara iğrenç ve can yakıcı azap vardır.
2: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicileri, bir Nur İklimi programında yine sizlerle beraberiz. Bugünkü dersimizi Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler Mecmuası 21. Sözün 2. makamından, yani Vesvese Bahsinden okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Bismillahirrahmanirrahim. 21. Sözün 2. makamı, kalbin 5 yarasına 5 merhemet tazammun eder. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi e'uzu bike min hemezati şeyatin ve e'uzu bike rabbi en yahdurun. Ey maraz vesvese ile müptela, biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder, havf etmezsen hafif olur, mahfi kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Öyleyse şu musibetli vesvesenin aksam-ı kesiresinden kesirul vuku olan yalnız 5 veçini beyan edeceğim. Belki sana ve bana şifa olur. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Tanımazsan gelir, tanısan gider. Birinci veci, birinci yara. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse şüpheden şetme döner. Hayale karşı şetme benzer, bazı pis hatıraları ve münafi edep çirkin halleri tasvir eder. Kalbe eyvah dedirtir, yeyse düşürtür. Vesveseli adam zanneder ki kalbi Rabbine karşı sui edepte bulunuyor. Müthiş bir halecan ve heyecan hisseder. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister. Bu yaranın merhemi budur. Bak ey biçare vesveseli adam, telaş etme, çünkü senin hatırına gelen şetim değil, belki tahayyüldür. Tahayyülü küfür küfür olmadığı gibi, tahayyülü şetim dahi şetim değildir. Zira mantıkça tahayyül hüküm değildir. Şetim ise hükümdür. Hem bununla beraber o çirkin sözler, senin kalbinin sözleri değil. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytaniden geliyor. Vesvesenin zararı tevehhüm-ü zarardır. Yani onu zararlı tevehhüm etmekle kalben mutazarrır olmaktır. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehhüm eder. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder. Onun sözünü ondan zanneder. Zarar anlar, zarara düşer. Zaten şeytanın da istediği odur. İkinci vecih budur ki, manalar kalpten çıktıkları vakit, suretlerden çıplak olarak hayale girerler. Oradan suretleri giyerler. Hayal ise her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri nesceder. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırakır. Hangi mana geçse ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Eğer manalar münezzeh ve temiz iseler, suretler mülevves ve rezil ise giymek yoktur, fakat temas var. Vesveseli adam teması telebbüsle iltibas eder, eyvah der. Kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu hısset-i nefs beni masrud eder. Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. Şu yaranın merhemi şudur. Dinle ey biçare. Nasıl ki senin namazın edeb-i nezihanesinin vesilesi olan zahiri taharete batnının batınındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz. Öyle de maani-i mukaddesenin sureti mülevveseye mücavereti zarar etmez. Mesela sen ayat-ı ilahiyi tefekkür ediyorsun. Birden bir maraz ya bir iştiha ya bevil gibi bir emri müheyyiç şiddetli senin hissine dokunuyor. Elbette senin hayalin devai illet ve kazai hacetin levazımatını görecek, bakacak, onlara münasip süfli suretleri nesc edecek ve gelen manalar ortalarından geçecekler. Geçeceklere ne beis vardır, ne televüs var ve ne zarar var ve ne hatar var. Yalnız hatar ise hasr-ı nazardır, zanla zarardır. Yani o manalar, o istemediğimiz manalar kalbimizden, aklımızdan, hayalimizden illa geçecekler. Onlara bakmadan, onlarla meşgul olmadan, niçin aklıma bunlar geldi, hayalim nasıl böyle bozulmuş, kalbim bozulmuş manasında bakmadan, biz tekrar vazifemize veya namazımıza veya işte okumamıza devam edeceğiz. O vesveseyle meşgul olmak zarardır. Geçeceklere ne beis vardır, ne telebbüs var, ve ne zarar var, ve ne hatar var. O geçeceklerde zarar yok. Fakat zarar nerede? Yalnız hatar ise hasr-ı nazardır, zanla zarardır. Zararlı zannetmektir. Bir de hasr-ı nazar. Nazarını oraya hasretmek. Sadece orasıyla meşgul olmak. O işte ne ettim, nasıl oldu? Hani hayalime niçin böyle pis şeyler geldi, niçin bunlar geliyor gibi şeylerle meşgul olursan zarar edersin. Hiç meşgul olmadan direkt vazifeye dönmek. Üçüncü vecih budur ki eşya mabeyinlerinde bazı münasebat hafiye bulunur. Yani gizli münasebetler bulunur eşya aralarında. Yani birçok şey arasında. Hatta hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur veya senin hayalin meşgul olduğu sanata göre o ipleri yapmış, onları birbiriyle bağlamış. Şu sırrı münasebettendir ki bazen bir mukaddes şeyi görmek bir mülevves şeyi hatıra getirir. Fenli beyanda beyan olunduğu gibi hariçte uzaklık sebebi olan zıddiyet ise hayalde sebebi kurbiyettir. Yani iki zıttın suretlerinin cemine vasıta bir münasebeti hayaliyedir. Bu münasebetle gelen tahtura tedai efkar tabir edilir. Mesela sen namazda, münacatta, Kabe karşısında huzur-i ilahideyken ayatı tefekkürde olduğun bir halde şu tedai efkar seni tutup en uzak maleyaniyet-i rezileye sevk eder. Senin başın öyle bir tedai efkara müptela ise sakın telaş etme. Senin başın böyle bir tedavi efkara müptela ise sakın telaş etme. Birbirini çağrıştıran fikirler, istemediğin birbirine çağrıştıran fikirler oluyor. Senin başın böyle bir tedavi efkara müptela ise sakın telaş etme. Belki intibaha geldiğin anda, yani uyandığın anda dön, aman ne kusur ettim deyip tetkikle, araştırmayla meşgul olup durma. Ta o zayıf münasebet senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin. Aman niçin bununla meşgul oldum? Yani niçin başıma bu geldi? Aman kusur ettim, hata ettim, günaha girdim deyip meşgul olursan o zaman zarar ediyorsun. Belki intibaha geldiğin anda, uyandığın anda aman ne kusur ettim deyip tetkikle meşgul olup durma. Ta o zayıf münasebet senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin. Zira teessür gösterdikçe, ehemmiyet verdikçe senin o zayıf tahatturun melekeye döner, bir marazı hayali olur. Korkma, marazı kalbi değil. Şu nevi tahattur ise galiben ihtiyarsızdır. Yani genelde istemeden gelir, ihtiyarsız bir şekilde. Hususan hassas asabilerde daha galiptir. Şeytan şu nevi vesvesenin madenini çok işlettirir. Şu yaranın merhemi şudur ki, tedavi efkar galiben ihtiyarsızdır. Fikirlerin birbirini çağrıştırması, bir araya gelmesi mesela, birçok şeyin aklımıza gelmesi galiben ihtiyarsızdır. Genelde çoklukla, yani istemeden gelir. Onda mesuliyet yoktur. Hem tedavide mücaveret var. Temas ve ihtilat yoktur. Onun için efkarın keyfiyeti birbirine sirayet etmez, birbirine zarar vermez. Nasıl ki şeytan ile melek ilham kalp taraflarında mücaveretleri var ve füccar ve ebrarın karabetleri ve bir meskende durmaları zarar vermez, öyle de tedai efkar saykasıyla istemediğin pis hayalet gelip nezih efkarın içine girse zarar vermez. Meğer kasten olsa veya zarar zannıyla onunla ziyade meşgul olsa, hem bazen kalp yoruluyor, fikir kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan fırsat bulur, pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor. Demek ki hem bazen ne oluyormuş? Hem bazen kalp yoruluyor, fikir kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan fırsat bulur, pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor. Dördüncü vecih, amelin en iyi suretini tahariden neşet eden bir vesvesedir ki, amelin en iyi suretini, en iyi şeklini tahariden, araştırmadan neşet eden, ortaya çıkan bir vesvesedir ki, takva zannıyla teşeddüt ettikçe hal ona şiddetlenir. Hatta bir dereceye varır ki o adam amelin daha evlasını ararken harama düşer. Bazen bir sünnetin araması bir vacibi terk ettiriyor. Acaba amelim sahih oldu mu der, iade eder. Bu hal devam eder, gayet yese düşer. Şeytan şu halinden istifade eder, onu yaralar. Şu yaranın iki merhemi var. Yani bazen karşılaşıyoruz. Mesela namaza duruyor bir arkadaşımız diyelim. Böyle camide olsun, herhangi bir yerde karşılaştığımız gibi sünneti kılacağız veya farzı kılacağız. Tekbir alıyor. Tekrar tekrar tekbir alıyor mesela. Hani daha iyi niyet edemedim, daha iyi niyet etmem lazım diye. Veya abdest alırken abdestini tekrar tekrar alması. Yani daha iyisini yapacağım diye. Yani sünneti daha iyi yapacağım derken bazen vacibi terk ediyor. Allah muhafaza, böyle bir şeye düşebiliyor insan. Şu yaranın iki merhemi var. Birinci merhem, bu gibi vesvese ehl-i itizale layıktır. Çünkü onlar derler, medar-ı teklif olan efal ve eşya kendi zatında ahiret itibariyle ya hüsnü var, sonra o hüsne binaen emredilmiş, veya kubhu var, sonra ona binaen nehyedilmiş. Demek eşyada ahiret ve hakikat noktayı nazarında olan hüsn ve gubuh zatidir, emir ve nehy-i ilahi ona tabidir. Bu mezhebe göre insan her işlediği amelde şöyle bir vesvese gelir. Acaba amelim nefsül emirdeki güzel surette yapılmış mıdır? Ama mezhep hak olan ehli sünnet ve cemaat derler ki, Cenab-ı Hak bir şeye emreder, sonra hasen olur, nehyeder, sonra kabih olur. Demek emir ile güzellik, nehi ile çirkinlik tahakkuk eder. Hüsn ve kubhun mükellefin ıttılağına bakar ve ona göre takarrur eder. Şu hüsn ve kubuh ise suri ve dünyaya bakan yüzde değil, suri ve dünyaya bakan yüzünde değil, belki ahirete bakan yüzdedir. Mesela sen namaz kıldın ve abdest aldın. Halbuki namazını ve abdestini fesada verecek bir sebep nefsül emirde varmış. Lakin sen ona hiç muttali olmadın. Yani senin ondan hiç haberin olmadı, bilmedin. Senin namazın ve abdestin hem sahihtir hem hasendir. Mutezile'dir. Hakikatte gabih ve fasittir. Lakin senden kabul edilir. Çünkü cehlin var, bilmedin ve özrün var. Öyleyse ehli sünnet mezhebine göre zahiri şeriata muvafık olarak işlediğin ameline acaba sahih olmuş mu deyip vesvese etme, fakat kabul olmuş mu de, gururlanma, ucube girme. İkinci merhem, dinde hareç yoktur. La harace fid din. Madem dört mezhep haktır, madem istiğfara müncer olan der ki kusur ise, gurura müncer olan hüsnü amelin rüyetine böyle vesveseli adama müreccahtır. Yani böyle vesveseli adam amelinin güzel görüp gurura düşmektense, amelini kusurlu görse, istiğfar etse daha evladır. Madem böyledir, sen vesveseyi at, şeytana de ki şu hal bir hareçtir. Hakikat hale muttali olmak güçtür. Dindeki yüsre münafidir. La harace fid din, eddinu yusrun. Esasına muhaliftir. Yani dinde zorlamak yoktur, zorluk yoktur. Yani insan en iyisini yapayım derken en iyisini yaptığını zannetse ya gurura düşecek diyor. Yani böyle vesveseli adam amelini güzel görüp gurura düşmektense, amelini kusurlu görse, istiğfar etse daha evladır. Yani madem böyledir, sen vesveseyi at, şeytana de ki şu hal bir hareçtir, hakikat hale muttali olmak güçtür, dindeki yüsre münafidir. La harace fid din, eddini yusrun. Esasına muhaliftir. Elbette böyle amelim bir mezhebe hakka muvafık gelir. O bana kafidir. Hem lakal ben aczimi itiraf ederek ibadeti layıkı veçile eda edemediğimden istiğfar ve tazarru ile merhamet-i ilahiye dehalet edip kusurum affolunmak, kusurlu amelim kabul olunmak için mütezellilane bir niyaza vesiledir. Yani insan hani hep iyisini yapacağım, en iyisini yapacağım diye çalışıyor. Böyle çalıştığı için hani bulamayabilir. Bulsa dese ki ben tamam bak dört dörtlük namaz kıldım dese bu gurura girmeye sebeptir Allah muhafaza. Ama insan kendini kusurlu görse, ibadetini kusurlu görse, evet Allah kabul etsin ben yaptım, kusurlarımdan, aczimden, fakrımdan yaptım, hatalı kusurlu ibadetimle Allah'ım sen kabul eyle dese daha eftal. Hem lakal ben aczimi itiraf ederek ibadeti layık ve çile eda edemediğimden istiğfar ve tazarru ile merhamet ilahiye dehalet edip kusurum affolunmak, kusurlu amelim kabul olunmak için mütezellilane bir niyaza vesiledir. Beşinci vecih, mesail-i imaniyede şüphe suretinde gelen vesvesedir. İmani meselelerde şüphe suretinde gelen vesvesedir. Biçare vesveseli adam bazen tahayyülü taakkul ile iltibas eder. Yani hayale gelen bir şüpheyi akla girmiş bir şüphe tevehüm edip itikadına halel gelmiş zanneder. İnsanın aklına hayaline gelen bir şey hayale geliyor. Ama ben bunu akılla söylemedim. Sadece hayalimize geliyor. Bak akıldan söylemedik. yani düşünüp tefekkür edip sağlam bir şekilde evet bu böyledir demedik. Sadece hayalimize geliyor. Hayalden hakikati, yani hayalden aslında aklın anlayışını, tasdikini karıştırmamak gerekiyor. Yani hayale gelen bir şüpheyi akla girmiş bir şüphe tevehüm edip itikadına halel gelmiş zanneder. Hem bazen tevehüm ettiği bir şüpheyi imana zarar veren bir şek zanneder. Tevehüm ettiği bir şüpheyi imana zarar veren bir şek zanneder. Hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi tasdik-i akliye girmiş bir şüphe zanneder. Hem bazen bir emri küfride tefekkürü küfür zanneder. Yani dalaletin esbabını anlamak suretinde kuvve-i müfekkirenin cevelanını ve tetkikatını ve bir tarafane muhakemesini hilaf-i iman zanneder. İşte telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan şu zanlardan ürkerek, eyvah kalbim bozulmuş, itikadıma halel gelmiş der, o haller galiben ihtiyarsız olduğundan, cüz-i ihtiyarisiyle ıslah edemediğinden yeese düşer. Bu yaranın merhemi şudur ki, tahayyül-ü küfür, küfür olmadığı gibi, tevehüm-ü küfür dahi küfür değildir. Yani küfrün hayali, hayale gelmesi, hayal edilmesi, küfür olmadığı gibi, tevehüm-ü küfür dahi küfür değildir. Yani küfrü vehmetmek dahi küfür değildir. Tasavvuru dalalet, dalalet olmadığı gibi tefekkürü dalalet dahi dalalet değildir. Dalaleti düşünmek, yani hayale gelmesi veya tasavvur edilmesi, düşünülmesi dalalet olmadığı gibi tefekkürü dalalet dahi, dalaleti tefekkür etmek dahi dalalet değildir. Çünkü hem tahayyül, hem tevehüm, hem tasavvur, hem tefekkür tasdik-i akliden ve izan-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Çünkü hem tahayyül, hem tevehüm, hem tasavvur, hem tefekkür tasdik-i akliden ve izan-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyariyi pek dinlemiyorlar. Teklif-i dini altına çok giremiyorlar. Tasdik ve izan öyle değildir. Bir mizana tabidirler. Hem tahayyül, tevehüm, tasavvur, tevekkür, tefekkür nasıl ki tasdik ve izan değiller, öyle de şüphe ve tereddüt sayılmazdır. Fakat eğer lüzumsuz tekrar ede de müstakar bir hale gelse, burası farklı, bakın. Eğer diyor lüzumsuz tekrar ede ede müstakar bir hale gelse, o vakit hakiki bir nevi şüphe ondan tevellüt edebilir. Hem bir tarafına muhakeme namıyla, yani tarafsızca muhakeme namıyla veya insaf namına deyip şıkkı muhalifi iltizam ede ede ta öyle bir hale gelir ki ihtiyarsız tarafı muhalifi iltizam eder. Ona vacip olan hakkın iltizamı kırılır, o da tehlikeye düşer. Hasmın veya şeytanın bir vekili fuzulisi olacak bir halet zihninde takarrur eder. Şu nevi vesvesenin en mühimi budur ki, vesveseli adam imkanı zatî ile imkanı zihniyi birbiriyle iltibas eder. Yani bir şeyi zatında mümkün görse, o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen meşkuk tevehüm eder. Şüpheli tevehüm eder. Halbuki ilmi kelamın kaidelerindendir ki, imkanı zatî ise yakini ilmiye münafi değil ve zarureti zihniyeye zıddiyeti yoktur. Mesela şu dakikada Karadeniz'in batması, yere batması zatında mümkündür ve o imkanı zatî ile muhtemeldir. Halbuki yakinen o denizin yerinde olduğunu hükmediyoruz. Şüphesiz biliyoruz. Ve o ihtimali imkani ve o imkanı zatî bize şek vermez, bir şüphe getirmez. Yakinimizi bozmaz. Mesela şu güneş zatında mümkündür ki bugün gurup etmesin veya yarın tulu etmesin. Halbuki bu imkan yakinimize zarar vermez, şüphe getirmez. İşte bunun gibi. Mesela hakaiki iman eden olan hayat-ı dünyeviyenin grubuna ve hayat-ı uhreviyenin tuluğuna imkan zati cihetinde gelen vehimler yakin imaniye zarar vermez. Hem la ibrete lil ihtimalil gayrin nasi şeyin gayrin naşi naşi'i an delil. Yani bir delilden neşet etmeyen bir ihtimalin hiç ehemmiyeti yoktur. Olan kaide-i meşhure hem usulü din hem usulü fıkhın kaide-i meşhure hem usulü din hem usulü fıkhın kaide-i mukarreresindendir.

0: ve müz'iç olan vesvese ne hikmete binaen bize bela olmuş? El cevap, ifrata varmamak, yani aşırılığa varmamak, hem galebe çalmamak şartıyla, yani vesvese ona galebe çalmazsa, galebe çalmamak şartıyla aslı vesvese, vesvesenin aslı teyakkuza sebeptir. Yani uyanıklığa sebeptir. Taharriye daidir. Yani araştırmaya davettir. Ciddiyete vesiledir. Lakaytlığı atar, tehavünü def eder. Onun için hakimi mutlak şu dar-ı imtihanda, şu meydan-ı müsabakada bize bir kamçı-i teşvik olarak vesveseyi şeytanın eline vermiş. Beşerin başına vuruyor, şayet ziyade incitse hakimi rahime şekva etmeli, şikayet etmeli, Euzu billahi mineşşeytanirracim demeli. Şayet ziyade incitse hakimi rahime şekva etmeli, Euzu billahi mineşşeytanirracim demeli. Evet, yani demek ki vesvesenin aslı ne dedi? Yani ifrata varmamak, yani galebe çalmamak şartıyla vesvesenin aslı uyanıklığa sebepmiş. Yani araştırmaya, ciddiyete vesileymiş, sebepmiş. İnsanın lakaytlığını atarmış. Yani hiç vesvese etmese, namazı gelişi güzel kılsa bir insan, abdesti gelişi güzel alsa, ne bileyim okumasını gelişi güzel, işte ibadetlerini böyle şey yapsa, hiç araştırmasa, işte şöyle mi doğrudur, yanlış mıdır, yani hiç böyle şey yapmasa demek ki lakayt olacak ibadetlerinde. Nitekim öyle oluyor insanda gerçekten. Ama biraz vesvesenin olması ciddiyete vesile. Ya olmuş mu acaba? Doğru mu? Yanlış mı? Bak böyle olmayabilir gibi küçük vesveseler insanı gerçekten de uyanık tutuyor, ciddiyetine vesile oluyor. Evet. Ama işte biraz önceki söylediği gibi biz vesvesenin kendisiyle meşgul olursak, işte niçin böyle oldu, ben hata ettim, kusur ettim, işte ne bileyim kimisinde der mesela, ben adam olmam, ben adam olamam, benim kıldığım namazdan ne çıkar, işte şöyle mi böyle mi, benim bak gördüğüm aklına neler geliyor, gördüğüm hayalinde neler geçiyor, sen ne biçim Müslümansın, nasıl adamsın, namazdayken böyle olur mu, şöyle olur mu, neden bu oldu, neden şu oldu gibi gibi gibi böyle meşgul olduk mu, bakın asıl zarar buymuş. Bu şekil söylemek ve bunlarla meşgul olmak zararmış. Aklına gelen o şey sana zarar vermiyor. Hani dedi ya, yani şimdi aynadaki yılan insanı ısırır mı? Aynada yok. Aynadaki ateş insanı yakar mı? Yakmaz. Hakikati yok çünkü. Aynanın içerisinde, yani resmin içerisinde veya da biz ekranda diyelim, o da bir ayna. Ekranda görüyoruz, yılan bizi ısırır mı? Veya resimde. Yok, öyle bir şey yok. Isırmaz. Veya da zarar vermez. İşte vesvese de aynen bunun gibi. Yani sadece hayalden geçiyor ama hakikati yok. Onun için onunla durup meşgul olursan zarar verir diyor. Onunla meşgul olmayacağız inşallah. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kendisinin kabul ettiği şekilde yapmayı cümlemize nasip etsin. İbadetimizde ciddiyet de uyanık bir şekilde böyle gerçekten rıza ilahiye muvafık bir şekilde yapmayı nasip eylesin bütün ibadetlerimizi, amellerimizi. Cenab-ı Hak şeytanın şerrinden, vesveselerinden, vesvesenin bizi alt etmesinden, galebe çalmasından muhafaza eylesin. Burada da son şeyde dedi ya, yani böyle eğer gerçekten vesvese artar, rahatsız olursak, o zaman Cenab-ı Hakk'a şikayet etmemiz gerekmiş. Euzu billahi mineşşeytanirracim dememiz gerekiyormuş. Evet, bugünkü programımızın sonuna geldik. Kıymetli dinleyicilerimiz, tekrar başka bir programda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Yedi şeyde hayır yoktur. Huşu olmayan namazda, lüzumsuz şeylerden kaçınılmadan tutulan oruçta, düzgün telaffuz etmeden acele ile Kur'an okumakta, günahlara engel olmayan ibadette, cömertlik bulunmayan malda, samimiyet bulunmayan dostlukta, ihlas olmayan duada. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onul kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Piyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
3: Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey gece ve gündüzü çeviren, ey karanlıkları ve nuru yaratan, ey gölge, serinlik ve sıcak havaları oluşturan, ey güneş ve ayı musahhar eden, ey ölüm ve hayatı kurtaran, ey kanuni yaratma ve olağanüstü emirler kendisinin olan, yani bütün zıtların sahibi olan, ey eş ve evlat edinmeyen, onlara ihtiyacı olmayan, ey mülk ve idarede şerik ve ortağı olmayan, ey acz ve zilletten dolayı yakın ve yardımcıya muhtaç olmayan, ey bütün havl ve kuvvet yalnız onun elinde olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

0: Ey kendisini arzulayanların muradını bilen, ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, ey üzüntüsünden kendisinden geçenlerin inlemelerini işiten, ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, ey suskunların kalplerinden geçenleri bilen, ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören, ey tevbekârların özrünü kabul eden, ey fesatçıların işini düzeltmeyen, ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen, ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

Ey bekası daim olan, ey hataları bağışlayan, ey duaları işiten, ey ihsanı geniş olan, ey gökleri yükselten, ey belaları defeden, ey medhü senası büyük olan, ey varlığının parıltısı kadim olan, ey vefası çok olan, ey mükafatı şerefli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve es'eluke bi

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey çok affeden Gaffar, ey bütün ayıpları örten Settar, ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar, ey istediğini zorla yaptıran Cebbar, ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar, ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak, ey her şeyi hikmetle açan Fettah, ey her şeyi çok iyi bilen Allah'ım, ey bol bol veren Vehhab, ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: var.
1: Ey beni yaratan, şekil ve düzen veren, ey bana rızık veren, beni terbiye eden, bana sahip çıkan, ey beni yediren, içiren, ey beni kendisine yaklaştıran, ey beni koruyan, kötülüklere karşı engel olan, ey ihtiyaçlarımı temin ederek beni kollayan, ey bana yol göstererek beni muvaffak eden, ey beni zengin ederek bana izzet veren, ey beni yaşatıp öldüren, ey bana sığınak temin eden, bana huzur ve sükun veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men yuhikkul hakka bi kelimatih, ya men la muakkibe li hukmih.

Ey sözleriyle hak ve hakikati gerçekleştiren, ey verdiği hüküm için itiraz edici olmayan, ey kaza ve kaderi için reddedici olmayan, ey insan ile kalbi arasına giren, ey kullarının tevbe ve pişmanlığını kabul eden, ey onun izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, ey gökler kendi eliyle dürülmüş olan, ey kimin yolunu şaşırdığını en iyi bilen, ey melaike gök ve bulutun korkularından kendisini hamd ile tesbih ettiği, ey rüzgarları rahmetinin öncüsü ve müjdeleyicisi olarak gönderen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey yeri beşik kılan, ey dağları kazık yapan, ey güneşi kainat sarayına bir lamba kılan, ey ayı nur, başka yerden nurunu alıp yansıtıcı kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü geçim kaynağı kılan, ey uykuları istirahat yapan, ey göğü bir bina gibi inşa eden, ey eşyaları çift yaratan, ey ateşi kainatın geleceği için gözetleyici kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey gerçek şefaat sahibi, ey gizli açık her sesi işiten, ey istediğini yükselten, ey istediğini engelleyen, ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan, ey hesabı en süratli bir şekilde gören, ey sevdiklerini cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen, ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan, ey sonsuz kudret sahibi olan, ey her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya hayyu kable kulli hayy. Ya hayyu ba'de kulli hayy. Ya hayyüllezî la yushbihuhu şey. Ya hayyüllezî leyse kemithlihi hayy. Ya hayyüllezî la yuşârikuhu hayy. يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان Neccina minen nar.
0: Ey hayatı ezeli olan, ey hayatı ebedi olan, ey hayatına hiçbir hayatın benzemediği, ey hayatının örneği olmayan, ey hayatında hiçbir başka hayat ile ortak olmayan, ey hayatında başka hayatlara muhtaç olmayan, ey bütün canlıları öldüren hayatlar ve diri olan, ölümü yaratan, bir nesli öldürüp düzen içinde yeni bir nesli dirilten, ey bütün hayatların kaynağı olan, onları rızık ile devam ettiren, ey ölülere ve ölü şeylere hayat veren, ey ölüm kendisine arız olmayan hay, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: olur.
1: Ey unutulmayan zikir kendisinin olan, ey sönmeyen nur kendisinin olan, ey sonsuz hamd ve senalar onun olan, ey değişmeyen evsaf ve haller onun olan, ey sayılmayacak kadar çok nimetler sahibi olan, ey yıkılmayacak mülk ve idarenin sahibi olan, ey bilinmez büyüklük ve celal sahibi olan, ey geri çevrilmez kaza ve kader sahibi olan, ey değişmez sıfatlar sahibi olan, ey idrak ve ihata edilmeyecek kadar çok kemal ve olgunluk sahibi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Bekarları seven, onları kendine çeken, ey temizlenenleri seven, onların dünyalarında tecelli eden, ey muhsin ve iyilik yapanları seven, mükafatlarını kat kat veren, ey en iyi şekilde yardım eden, bütün yardımların asıl sebebi kendisi olan, ey işleri ve zıtları en iyi şekilde hallü fasl eden, çözen, ey fiil ve ibadetlerin karşılığını en iyi kendisi veren, ey müfsitleri en iyi bilen, tanıyan, şerlerine engel olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve yalvarıyorum. Ey yaratmaya başlayan, ey yarattığı modeli tekrarlayan, dünyada ve ahirette de. Ey koruyan, kollayan, kaybetmeyen, ey her şeyi kuşatan, bilen, idare eden, ey bütün mevcudat tarafından övülen, ey mecd ve şerefi her şeyden yüce olan, ey mevcudata muhtaç oldukları enerji ve kuvveti veren, ey varlıkları önlerindeki engel ve badirelerden kurtaran, ey aziz eden, izzet ve üstünlük kendisinden olan, ey zelil eden ve sebeplerini yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: İstanbul.
1: Ey zıt ve karşıtı olmayan bir, ey eş ve benzeri olmayan fert, ey ayıp ve eksiği olmayan Samet, ey çifti olmayan tek, ey yardımcısı olmayan Rab ve terbiye edici, ey asla fakir ve muhtaç olmayan gani, ey arşından indirilmeyen sultan, ey aczinden memurlar edinmeyen malik ve idareci, ey eş ve benzeri olmayan mevcud, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

0: Ey zikri kendisini zikredenlere şeref olan, ey şükrü kendisine şükredenlere kazanç olan, ey hamdi kendisini övenlere iftihar vesilesi olan, ey taati kendisine itaat edenlere kurtuluş olan, ey kapısı kendisini arayanlara açık olan, ey yolu müminler için zahir ve açık olan, ey ayet ve mucizeleri ibret alanlar için delil ve bürhan olan, ey kitabı araştırıcılar için belge olan, ey affı günahkarlar için sığınak olan, ey rahmeti muhsinler için yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men tebârek ismuh, ya men ta'ala ceddu, ya men celle senâuh, ya men la ilahe gayruh, ya men teqaddeset esmâuh, يا من يدوم بقاؤه يا من العظمة بهاؤه يا من الكبرياء رداؤه يا من لا يحصى آلاؤه يا من لا يعد نعماؤه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: أي isimleri güzel, hoş ve yüce olan, her nevi eksiklik ve kusurdan münezzeh olan, ey büyüklüğü, varlığı yüce olan, ey övgü ve metiyesi büyük olan, ey kendisinden başka ilah ve mabud olmayan, ey Esmaül Hüsna'sı mukaddes olan, kusurları olmayan, ey varlık ve bekası daimi olan, ey büyüklük, azamet, cemal ve güzelliği olan, ey büyüklük ve kibriyayı kendisine perde eden, ey şahane ihsanları sayılamayacak kadar çok olan, ey nimetleri sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Allahümme Rabbena hallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudüsike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله. حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver. Bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur. Kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
3: Gönlümüzden

0: Davet Radyo.
1: Umutsuzca ağlıyordu. Gözlerinden akan yaşlar kalbindeki yangını söndürmeye yetmiyordu. Alemlerin efendisi Rabbine yürürken o çaresizce başında bekleyip iki cihan serverinin alnında öbeklenen boncuk boncuk terleri silmeye çabalıyordu. O babasının biricik evladı, incisi, latif ve nazik Fatıma'sıydı. Hazreti Ali'nin pak zevceleri, Hasan ve Hüseyin efendilerimizin mutahhar valideleri Fatıma. Kalbi sıkışıyordu Fatıma'nın, alemlere rahmet olarak gönderilen yüce nebinin ızdırabını görünce. Vay babamın ızdırabına, vay babamın ızdırabına, nidaları karışıyordu hıçkırıklarına. İki cihan güneşi, üzülme, bugünden sonra babanın üzerinde bir ızdırap olmayacak diye teselli ediyordu Fatıma'sını. O Fatıma'sını çok seviyordu, Fatıma'sı da onu. Hatice'sinden doyamadığı, ellerinden kayıp giden, cennet hatunlarının zirvesi olan o pak ve müşfik eşinden emanetti ona. Hem analık hem de babalık etmişti. Çeyizini annen hazırlayamadı diyordu Efendimiz, gözlerinden iki damla yaş süzülürken. Öksüzdü Fatıma. Ama babasının sevgisi o kadar büyüktü ki bu fazlasıyla teselli ediyordu onu. Aralarındaki bu muhabbet herkesçe seziliyordu. Bir gün bir grup sahabi iki cihan serverinin huzuruna gelerek en sevdiği insanların isimlerini sordular ona. Bu sorunun ilk cevabı yine Fatıma-tü Zehra'ydı. Hazreti Ömer dahi, Resulullah'ın senden daha çok sevdiği birini görmedim. Bu yüzden benim de babandan sonra en sevdiğim insan sensin diyecekti ona. Tek tesellisi bu değildi Fatıma. Alemlerin efendisi onu çok güzel bir haberle müjdelemişti ahirete irtihal etmeden. Yakınları arasında kendisine kavuşacak ilk kişi oydu. Hüzün ve ayrılık gözyaşları bu muştunun ardından mutluluk ve tebessüme bırakmıştı yerini. Fatıma'nın müjdesi, en mesut günü, iki cihan serverinin Rabbine yürümesinden tam 5,5 ay sonra tecelli etti. Alemlerin Rabbi olan Allah, birbirine sımsıkı bir sevgiyle bağlı olan bu iki insanı daha fazla ayrı bırakmadı. Nihayetinde o da Rabbine ve her şeyden çok sevdiği babasına kavuştu. Hazreti Meryem'den sonra cennetteki kadınların efendisidir o. Hatice'nin yadigarı, müminlerin annesi, dünyanın en şanslı evladı.
2: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Biyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser: Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren: Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, hadis parçası programıyla sizlerle birlikteyiz. Geçen programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz hadisi şerifimizi okuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte 7 büyük günahtan kebair ismi veriliyor bunlara, büyük günahlara. Ve hatta burada onu da hatırlatalım. İmam Zehebi'nin Kebair diye büyük günahlar ismiyle bir kitabı var. Mümkünse temin edip okursak çok faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü oradaki büyük günahları tek tek sıralamış. Burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en başlı olan büyük günahları bize bildiriyor ve akabinden de ne yapıyor? Sakınmamız gerektiğini emrediyor. İşte dünkü, geçenki programımızda kısaca durmuştuk. Neydi? İçtenibu sebal mubikat, helak edici, yok edici, perişan edici, tehlikeli olan bunlardan uzak durun diyor. 7 tane günahtan. Neymiş? Şirk. Şirkten. Allah'a şirk koşmaktan. Sonra sihir yapmaktan, büyü yapmaktan. Ve sonra ne diyor? Ve katlen nefsilleti harramallahu illa bilhak. Haksız yere, hak olmadığı halde bir nefsi yok etmek, bir insanı öldürmek. Büyük günahlardan birisi de budur. Çünkü Allah-u Teala insanı yaratmış, insanların, canlıların yaşam hakkı vardır. Hayat hakkı vardır. Her canlının hayat hakkı vardır. Kimse kimsenin hayat hakkına kastedemez. Hayat hakkına, son verme hakkına sahip değildir. Ha, bazı sebepler olabilir. Haklı sebepler, öyle Peygamberimize buyuruyor. Orası ayrı bir konu. Ama onun dışında insanların birbirine karşı haram olan, işlememesi gereken işler vardır ki bunlardan birisi nedir? Herkesin nefsi birbirine haramdır. Yani hiçbir insan kalkıp da başka bir insanı öldürme hak ve hürriyetine sahip değildir. Canı haramdır, kanı haramdır, malı haramdır, ırzı haramdır. Yani bu nedenle Allah-u Teala bir insanı haksız yere öldürmeyi büyük günahlar içerisine almış. Ve hatta Kur'an-ı Kerim'de mesela Nisa suresinde Allah-u Teala diyor, kim bir mümini kasten öldürürse, kasten bilerek öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Bu şekilde buyuruyor. Yani kasten bir mümini mümin olduğu için öldürürse nedir? Cehennemde kalır. Allah ona gazap etmiş, ona lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Bu kadar büyük bir günah. Yani hem gazap ediyor Allah-u Teala o kimseye, hem lanet ediyor ve ona da büyük bir azap hazırlıyor. Ha, insandır. Kazara diyelim, trafik kazası olmuş. Adamlar ava gitmiş, işte atarken yanlışlıkla, avını atarken orada arkada adam görmemiş, kaza olmuş. Veya adam ne yapıyor? Balkonda, eskiden damlarda yatma olurdu. Ne yapıyor adam? Koruluğu yok. Uyurken düşüyor aşağıya. Bir adam da yoldan geçiyor. Adamın üstüne adam ölüyor. Ha, bu tür kazara, istenmeyen şekilde kaza olursa burada nedir? İnsanın bir mukabele, bir kastı yok yani. Bizzat bu işi planlayarak yapmadığı için tabii burada mazur görülür. Ama isteyerek, bilerek bir mümini öldürmek de bu kadar büyük günahtır. Allah-u Teala zaten müminlerin özelliklerini sayarken, mesela Furkan suresinin 69. ayetinde böyle müminlerin özelliğini sayarken diyor ki onlar Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Yani Allah'a şirk koşmazlar. Sonra Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere de kıymazlar. İnsanları da haksız yere öldürmezler. Çünkü bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Çünkü haksız yere bir insan öldürüldüğü zaman karşı onu öldüren cani, canavar gibidir. Şimdi canavar bir insanın kime ne yapacağını kimse bilemez. Çünkü canavarın gözü dönmüş birinin, bir kurdun kime ne yapacağını siz bilebilir misiniz? Aç bir kurt herkese saldırabilir. Bu nedenle ne yapıyor? Bir insanı haksız yere öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Çünkü insanlık artık huzur bulamaz. Korku ve endişe içerisinde yaşar. Ve Allah-u Teala ne diyor? Zina etmezler. Müminlerin özelliklerinden. Bunları yapan günahının cezasını bulur diyor. Allah muhafaza buyursun. İşte günahlardan birisi de nedir? Bir mümini haksız yere öldürmek. Bir canı haksız yere ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek. Ve ekle riba, faizi yemek. Hele bilhassa günümüzdeki insanların en çok dikkat edeceği hususlardan birisi de bu. Faiz yemek. Şimdi Allah-u Teala faiz yemek diyor. Nedir? Yeme her şeyi içerisine alır. Hani ben yemiyorum, ev alıyorum. Ben yemiyorum, dükkan alıyorum. Ben yemiyorum, araba alıyorum. Değil. Nedir? Hepsi gelir, ondaki katkı yemeğe gelir. Bu nedenle Peygamberimiz ne yapıyor? Faiz yemek olarak genel bir ifade kullanıyor. Hazreti Ömer'in dediği gibi devamlı anlatmaya çalışıyoruz. Ribayı, faizi terk edin ve bununla birlikte raybi, şüphesi olanı da terk edin diyor. Hani bu kadar ki faiz tehlikeli bir şey. Ayet-i kerimelerde faiz yemeyi ne yapıyor? Allah yasaklıyor ve o faizcilerin böyle şeytan çarpmış gibi kalkacağını haber veriyor. Bu kadar tehlikeli bir şey. Bu nedenle bir kısım hadislerden de yola çıkarak diyorlar ki alimlerimiz, faiz yiyen bir insanın sonu hüsrandır. Ve faizin sonu da yokluktur, perişanlıktır. Bu şekilde de uyarıyorlar. Her ne kadar faizin bir kısım faydalarını ortaya koysalar da, artsa da, artar gibi görükse de sonu azlıktır. Çünkü niye? Peygamberimiz öyle buyuruyor. Diyor ki ne kadar artsa artsa da faizin sonu azlıktır, yokluktur. Ve malını faiz ile çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonu fakirlik olmasın. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Sonu hüsranlıktır, perişanlıktır. Ve hatta Hazreti Ali'nin şöyle güzel bir sözü var. Diyor, kim ki faiz işine bulaşırsa sonunda kendisini çorak, taşlık bir tarlada bulur. Perişan olur. Bir yerden çıkar. Kendinden çıkar. Malı kalsa bile daha sonraki mal evlatları arasında büyük bir perişanlığa sebebiyet verir. Bedeninde çıkar. Neticede haram olan bir şeye giriştiği zaman bir insan, bilhassa bu faize, sonu hüsrandır ve bu hüsranlıktan da kendini kurtaramaz. Günümüz insanı bu konuda hassas olacak. Çünkü bir zaman gelecektir Peygamberimiz, faiz yemeyen kimse kalmayacak. Soruyorlar, yani nasıl olacak ey Allah'ın Resulü? Yani bu nasıl bir şey? Diyor, yemese bile ne olacak? Tozu ona bulaşacak, tozu. Günümüzdeki gibi işte. Ha, müminler kendilerini korudukça, takva sahibi oldukça, hassasiyet gösterdikçe ne olur? Allah da yardımını gönderir ve bu illetten insanlık kurtulur. Çünkü faizcilikte ne vardır? Sömürü vardır. Haksız kazanç vardır. Tembellik vardır. İş yapmama vardır. Bedava para kazanma vardır. Ve insanları bedavadan da para kazanmaya itme yolu vardır. Çünkü faizin girdiği yerde dikkat ederseniz ne yapıyor? O müesseseler çok kazanıyor. Diğer insanlar da borçlanıyor. Faizciler ne yapar? Bir yerde gariban bulur, ona borç vermek suretiyle onu borçlandırır. Bir 10 lira veriyorsa 100 lira, 100 lira verirse 200 lira, neyse bu 1 lira olabilir, 5 lira olabilir, neticede faizdir. O insanı sömürme yoluna giderler. Peki Müslüman bir insan nasıldır? İslam dini ona neyi emretmiştir? Nerede bir garip, guraba, fakir, fukara varsa onu bul, ona yardım et. Bakıyorsunuz insanlar ta Afrika'da adını bile zor duyduğumuz, ilk defa duyduğumuz ülkelere gitmişler, yardım götürüyorlar. Veya ta efendim bir kıtada bir köye gitmişler, şuraya gitmişler, buraya. Niye gidiyor Müslümanlar? Yardım götürüyorlar. İnsanlar tanımadığı, bilmediği, yüzünü görmediği insanlara yardım gönderiyor. Bak, İslam'ın getirdiği güzelliğe bakın, güzel ahlaka bakın. Sömürü yok, yardımlaşma var. Ta uzak diyarlara götürüyorlar, yardım sunuyorlar. Zahmet çekiyorlar. İşte İslam bunu getiriyor. Müslümanın ahlakı bu. Faizin ahlakı ne? Nerede bir garip borçlu varsa onun tepesine çökme. Onun o zavallı halinden yararlanma. Efendim ben de ona para verdim. Verdin de niye verdiğini gibi istemiyorsun? Üstüne habire para koyuyorsun. Hiçbir riske girmiyorsun. Adam iflas etse, şu olsa bu olsa da o malı hemen haciz koyuyorsun. İpotek yapmışsın, rehin tutmuşsun, hemen malı da geri alıyorsun. Mantığa bakın. Böyle bir anlayış insanlığı diriltir mi? Yok. Kanını emer insanlığı. Köle haline getirir. Sömürü haline getirir. İşte İslam'ın getirdiği ahlak ve faizcilerin getirdiği faiz düzeninin, faiz sisteminin getirdiği ahlak. İşte müminler de uzak duracak. Bu müesseselerden uzak duracak. Ve hatta yanından, yolundan bile geçmeyecek. Önünden bile geçmeyecek. Geçse bile buğz edecek. İçine girmek zorunda kalıyorsa da kalben buğz edecek, hoşnut olmayacak, olmadığını belirtecek. Böyle o günahlara karşı tavır almış olacak. Çünkü günah işleniyor, Allah'a isyan ediliyor. Diyor Resulullah, işte alan, veren, yiyen, yediren, katiplik yapan, şahitlik yapan hepsi birdir ve hepsine Allah lanet etmiştir diyor. Kıyamet gününde lanetlenmiş onlar diyor. Bu kadar büyük bir günah, öyle bir yere girmek, öyle bir yerle iş yapmak mümkün mü bir Müslümanın için? Allah muhafaza buyursun. Sonra nedir? Ve ekle malil yetim, yetimin malını yemek. Yetim nedir? Babası ölmüş veya anne babası ölmüş, kimsesiz kalmış birisi. Kimin eline düşmüş? Geride kalan akrabaların eline düşmüş. Veya akrabası da kalmamışsa işte birisi sahip çıkmış, o bakıyor. Burada şu var, İslam'ın getirdiği ince anlayış şu. Yarın kimin ne olacağı belli değil. Yarının kime ne getireceği belli değil. Yani bugün biz her şeyimizde iyi olabiliriz ama yarın bizim çocuklarımız da yetim duruma düşebilir. İnsanların eline düşebilir. İşte İslam bu anlayışı birinci derecede getiriyor. Diyor yarın kimin ne olacağı belli değil. Yarın senin çocukların da yetim duruma düşebilir. O yüzden bir yetim varken ona dikkat et. Yarın senin çocuğun da o durumda olabilir. Bu nedenle sahabe-i kiram hazretleri o kadar hassas davranmışlar ki böyle hani ayet-i kerimede var ya yetim mallarını zulmen yiyenler, onlar diyor karınlarını ateş dolduruyorlar. Allah-u Teala öyle buyuruyor. İşte sahabe-i kiram ellerinin altında yetim varsa ne yapmışlar? Onun malını ayırmışlar. Hatta yetimlerin malları böyle hani şey olan mallar vardır ya böyle çürüyecek mallar falan, onlar çürümüş. Korkularından yetimin malını ellememişler. Bu hale geliyor. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Hani izin veriyor. Örfe göre, adete göre, eğer durum fakirseniz onlardan ne yapın? Yetimin malından siz de istifade edebilirsiniz. Ama onun dışında yetimin malını ne yapacaksınız? Yemeyeceksiniz, koruyacaksınız, kollayacaksınız. Efendim bu büyür. Yarın büyüdüğü zaman malı hemen eline alır. O zamana kadar ben harcayayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Anlayışında da olmayacaksınız diye ne yapıyor? İslam bize böyle bir anlayışı getiriyor. Allah korusun. Yetimin malı nedir? Böyle yılanın kılçığı gibidir. İnsanın ne var? Boğazında kalır ve aşağı doğru geçirtmez. Onun acısı geçer. Çünkü niye? Kimsesi yok. Gariban, koruyucusu yok, kollayıcısı yok. Senin eline düşmüş. Sen ne kadar ona iyi davranırsan, hürmet gösterirsen, saygı gösterirsen onun bereketini görürsün. Ve Peygamberimiz diyor ki yetimin işini deruhte eden, onu kollayan, koruyan kıyamet gününde aynı böyle olacağız. Beraber olacağız onunla diyor. Böyle bir şeref elde etme, böyle bir makam elde etme dururken süfli, kötü, adi yönlere gitmek, o garibanın hak ve hukukuna tecavüz etmek ne kadar kötü bir davranış değil mi? İşte onun için Allah-u Teala ne buyuruyor? Diyor onlar karınlarını ateş doldururlar. Kişi karnının ateşle dolmasını istiyorsa o zaman ne yapacak? Bu kötülüğü işleyecek. Ha, iyilik de istiyorsa, güzellik de istiyorsa ne yapacak? Bu işten uzak duracak. Ve yine hasreten de tekrar ediyorum. Yarının ne getireceğini biz bilmiyoruz. Kimin ne olacağını da biz bilmiyoruz. Yani bizim çocuklarımız bile Allah korusun başkasının eline düşebilir. Bu nedenle zaman varken kişi aklını başına alacak, iyi düşünecek, insaflı olacak, ve güzel bir şekilde yetimlere muamele edecek. Sonra hangi günahlar var? وَتَّوَلَّ يَوْمَ الزَّحْفِ. Savaş gününde, o izdiham gününde ne yapıyor adam? Kaçıyor, geri dönüyor, savaştan kaçıyor. Bir Müslüman cesurdur, mücahede eder. Allah Kur'an-ı Kerim'de onları övmüş, değil mi? Mümin bir kişi din ve iman uğrunda ne yapar? Yeri geldi mi korkaklığı bir tarafa atar, Allah yolunda öne atılır. Ölürse şehittir, kalırsa kazidir. İki güzellikten birisi, ikisi de güzel. Ama böyle bir zamanda kaçmak nedir? Kötü bir davranıştır, kötü bir örnektir. Hem kendi çocukların için hem insanlık için. İşte bu nedenle de nedir? Savaştan kaçma büyük günahlardandır. Sonra nedir? Ve kasfel muhsanatil müminatil gafilat, hiçbir şeyden haberi olmayan masum, mazlum, Müslüman kadınlara iftira etmek. Onlar zina yapıyor. O dost tuttu, o şu yaptı, bu yaptı türü şeylerle o bir insana, namuslu bir kadına iftirada bulunmak. Burada ne yapıyor? Delili varsa İslam onu diyor. 4 tane şahit getireceksin. Ha delilin yoksa susacaksın. Konuşursan mesuliyetin var. Ve o yüzden İslam ne diyor? Şahit getirir. Getirmezse o kimse ne yapar? Kazıf cezası vurulur ona. 80 sopa vurulur. Nur suresinde vardır. Nur suresini mutlaka okuyalım. Ve bu şekilde onları koruma adına İslam cezalar getirmiştir. Ve büyük bir günah olduğunu belirtmiştir. Toplumda bu oluşabiliyor. Çünkü kadınlar üzerinde bilhassa ne yapıyor? Adam göz koyuyor veya başka bir emeli var. Kötü bir niyeti var. Kalkıyor kadın hakkında pat bir şeyler söylüyor. İşte İslam diyor bir bu büyük günahtır. İki söylediğin söze delil getireceksin. Öyle kimsenin namusu ucuz değildir, ortada değildir. Ne konuştuğuna da dikkat edeceksin diyor ve bunun da büyük bir günah olduğunu bizlere haber veriyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir dahaki programımızda tekrar buluşmak ümit ve duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyin Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Yedi şeyde hayır yoktur. Huşu olmayan namazda, lüzumsuz şeylerden kaçınılmadan tutulan oruçta, düzgün telaffuz etmeden aceleyle Kur'an okumakta, günahlara engel olmayan ibadette, cömertlik bulunmayan malda, samimiyet bulunmayan dostlukta, ihlas olmayan duada. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Çekilip nuru hidayet yine zindan olacak. Yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak. Yine sen yaş yerine kan akıtıp bağla gözüm. Çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak. Yine göç var diye Mecnun'a haber vermesek. Yine matem, yine zari, yine efkan olacak. Açılan ol gülü tevhid sararıp solsa gerek. Kapanıp Kabe-i irfan yine viran olacak. Haber aldım ki yarın yad olacakmış bize yar. Ne büyük yare ki kimler buna derman olacak? Bu büyük derdi elemden kime şekva edeyim? İşiten nalemi hep ben gibi nalan olacak. O şifa bahş olan envarını sen çeksen eğer, bana kim nur verecek? Kim bana lokman olacak? O temiz pak nefesin ab-ı hayatı bu çölü. Onu dur etme ki her fert ona reyyan olacak. Hele o nuru şerifin kime değmişse eğer, küçücük zerre de olsa mehitaban olacak. O lütufkar, o keremkar eli öptükçe benim, bu küçük kalbi hazinim yine handan olacak. Bab-ı feyzinden ırak olmayı asla çekemem. Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak. Nazarın erse garip başıma ey nur-u hüda, bugün artık bu hakir bende de umman olacak. Bu anasır yüzüne her ne kadar çekse hicap, yine haksın, buna şahit yine Kur'an olacak. Kab-ı Kavseyn'den alıp dersimi bildim ki ayan, o güzel nuru bedi manevi sultan olacak. Sakınıp feyzi biçareye bahsaçma bugün. Yeni baştan yine şeyda, yine giryan olacak.
1: ...91.0... Davet Radyo.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul Azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Piyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Hoş ol cennetin ırmakları, akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri, öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri, kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar. İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça dudakları, biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miski amberdir sözleri. Cennette huri kızları, gezer Allah deyu deyu. Hakk'a aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen haktan dile, kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı, açar Allah deyu deyu. Rıdvan durur kapı açan, İdris durur hulle biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına. Yarın Hakk'ın divanına varam Allah deyu.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Yedi şeyde hayır yoktur. Huşu olmayan namazda, lüzumsuz şeylerden kaçınılmadan tutulan oruçta, düzgün telaffuz etmeden aceleyle Kur'an okumakta, günahlara engel olmayan ibadette, cömertlik bulunmayan malda, samimiyet bulunmayan dostlukta, ihlas olmayan duada. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozban.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

daima ve ebediyen, bütün mahlukatın en hayırlısı olan Habibine salat ve selam eyle.

O, şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki, onun şefaati, insana şiddetle hücum eden korku esnasında imdat.

0: Ayrılığın arkasından duyulan
1: gönlümüzden gönlünüze
0: gitme ey davet gerdanlığı radyo. İnci ve mercan olan ölümlü vakitlerde hayatıma can olan masiva denizinde kalanların feneri ayrılığı intihar aşkı imtihan olan İkramındır ne varsa sızlatan yüreğimi. Ey alevde kaybolup sularda nihan olan. Gömülmüşüm küflenen kuşkular toprağına. Düşmüşüm çıbanların, çıyanların çağına. Ey yolunu kaybeden yolculara han olan. Isırgan bir mendile akıyor gözyaşlarım. Kadehimde ıstırap. Damarımda kan olan boynumda kelepçeli bakışların urganı üzerimde acılar kumaşının yorganı gitme ey mutluluğun tahtında hakan olan zülfünden yıldızları salarak gökyüzüne ışıksız bir ülkenin sabahında tan olan al götür senin için ağlayan serçeleri hasretinle eriyip kuruyan pençeleri, kahramanlara gurbet, şaire vatan olan. Şah damarımda solar nergisleri sevincin, ruhumdur köşelerde dağılıp viran olan. Gitme, çözmek üzredir son düğmeyi güvercin, bazen muştu çiçeği, bazen de hüsran olan. Ya başucumda cellat, tenhada bekleyen cin. Ya da şahikalarda katıksız hicran olan. Mehtabında büyüyen karanfilleri yakıp, ben miyim yeryüzünde sadece üryan olan? Ben miyim terk edilen, ben miyim ziyan olan? Ülkemi Leyl-i Nehar yangınlarda bırakıp, gitme ey ipek yüzlü, gitme ey insan olan.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: gönlümüzden gönlünüze davet radyo.
1: Sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyin, Ya Muhyin, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle Ya Rabbi. Ya Hay, Ya Hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, Ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, Ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez. Kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin, yüzümün biricikliği

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Yedi şeyde hayır yoktur. Huşu olmayan namazda, lüzumsuz şeylerden kaçınılmadan tutulan oruçta, düzgün telaffuz etmeden acele ile Kur'an okumakta, günahlara engel olmayan ibadette, cömertlik bulunmayan malda, samimiyet bulunmayan dostlukta, ihlas olmayan duada. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Zindandan Mehmet'e mektup. Zindan iki hece. Mehmet'im lafta. Baba katiliyle babam bir safta. Bir de geri adam. Boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu, bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan, boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz, yazısız, pulsuz dilekçem. Anlamaz, ruhuma geçti bilekçem. Saat 5 dedi mi, bir yırtıcı zil. Sayım var, Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet, urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat, zif dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yönünde şefkat, beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni alnımdan, sen öp seccadem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman duman erisin. Heykeler duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acap, ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da, kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden, kader bu emir. Garip pencerecik, küçük daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözdeşi bir tarla, hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu, iplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir, şu bizim koğuş. Karanlığında nur, yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im, sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul Azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Biade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşil Çınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman və Rahim Allahın adıyla. Hamd aləmlərin Rabbi olan Allahu Teala-yadır. Səlat və səlam Peyğəmbər Əfəndimizə, şərəfli ailəsinə və şərəfli arkadaşların üzərinə olsun. Güzel kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bizans'ın bir hazırlık içinde olduğunu, büyük bir ordu hazırlamakta olduğunun haberini alıyordu. Talimatını veriyordu, hazırlıklar yapılsın. Özellikle imanları yakın boyutlarında olanlar hemen hazırlığa başlıyorlardı. Aşkla, şevkle hazırlığa girişiyorlardı. Hazırlık sürecinde müminlerin halleri muhteşemdi. Onların imanlarını belgeleyen destansı haller yaşanıyordu. Tatlı bir telaş, tatlı bir yarış vardı. Müminler akın akın mallarından Resul-i Ekrem Efendimiz'e getiriyorlardı. Bu güzelliği yaşayanlardandı Hazreti Abbab bin Akil radıyallahu anh. Son derece yoksuldu. Resulullah'ın çağrısını duymuştu. Hiçbir şey yoktu ama bir şeyler yapmalıydı. Karınca kaderince bir şeyler vermeliydi. Çorbada tuzu bulunmalıydı. Öyle istiyordu. Ama ne yapabilirdi? Düşünürken bir şey yakalıyor ve seviniyordu. Hurma bahçeleri sahiplerine gidecekti. Onlardan iş isteyecekti. Aynen öyle yapıyordu. Hurma bahçelerinde çalışıyor ve kazandıkları hurmaları bir torbaya dolduruyor, Allah'ın Resulüne getiriyordu. Ya Resulallah, bağışlamak için bundan başka bir şeyim yok, kabul buyur diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu asil arkadaşının alın terinin oluşturduğu hediyeyi kabul ediyor, Allah bağışını kabul etsin, kazancını bereketlendirsin diye dua ediyordu. Aynı atmosfer sahabi kadınlar için de söz konusuydu. Mümin kadınların Allah yolundaki coşkuları hayretler uyandırıyordu. Onların varlıkları daha çok mehirleriydi, takılarıydı. Elbette içlerinde varlıklı olanlar da vardı. Ama şimdi Allah için verme zamanıydı. Hesap kitap yapılacak zaman değildi. Canı feda ettikleri canandan talimat gelmişti. Hazırlık için elinden gelenler katkıda bulunacaktı. Gün bugündü, fırsat bu fırsattı. Şimdi hane-i saadete doğru sahabi kadınların dalga dalga akışı vardı. Bileklerindeki bilezikleri, kulaklarındaki küpeleri çıkaran hane-i saadetin yoluna düşmüştü. Her biri bir halavet içerisinde Hazreti Ayşe annemizin hanesine geliyor, altınını, bileziğini ve küpesini bırakıp gidiyordu. Sahabi kadınlardan Ümmü Sinan radıyallahu anha şöyle anlatıyordu. Ayşe'nin odasına gitmiştim. Yerde bir örtü seriliydi. Örtünün üzerinde çokça bilezik, halhal, yüzük ve küpeler vardı. Bunların hepsi Müslüman kadınların bağışlarıydı. Savaşa hazırlanan ordu için bağışlamışlardı. Kalpler vardı. Rahman-ı Rahim'i terennüm ederdi. Yemyeşil bir vadide ağaçları seyreden mümin, rüzgar çıktığında ağaçların yaprakları ve dalları sallanmaya başladığında içinde bir ürperti başlardı. Kalbinde Rabbi Rahim'ini zikretmeye başlardı. Ağaçların sallanışını bir zikir hali olarak temaşa ederdi. Bilirdi ki her varlık kendi lisanıyla tesbih içreydi. Kainatın bir zikir halinde olduğunu bilirdi.

kalpler vardı. Küfrün labirentlerinde simsiyah hale gelmişti. Heveslerini, arzularını hayat haline getirmişlerdi. O kalplerin sahipleri için hayatın hiçbir anlamı yoktu ve hayatta değer verilecek bir şey de yoktu. Biricik emelleri arzularının tatminiydi. Arzularının tatmini için araziye göre hareket ederlerdi. Hiçbir risk almak istemezlerdi. Bunlar iki yüzlü insanlardı, münafıklardı. Müminler tatlı bir heyecanın içinde Tebük seferine hazırlanıyorlardı. Kadınıyla erkeğiyle ellerinde olandan Allah'ın Resulüne getiriyorlardı. Münafıklarsa ortalığı bulandırmanın gayret içerisindeydiler. Müminler bağışta bulunmak için heyecanla gelirken, onlar Müslümanları aşağılamak için çirkin sözler söylüyorlardı. Gösteriş yapıyorlar diyorlardı. Allah'ın onların bağışına ihtiyacı mı var diyorlardı. İmkanı zayıf olan müminler çam sakızı, çoban armağanı bir şey getirebiliyorlardı. Münafıklar bu şey bağışlanır mı diyorlardı. Münafıkların bu bozgun tavrı nedeniyle ayet nazil oluyordu. Tövbe suresinin 78. ve 79. ayetleri nazil oluyordu. Münafıklar Allah'ın onların sırrını da fısıltılarını da bildiğini ve gayıpları, gizli şeyleri çok iyi bilen olduğunu hala anlamadılar mı? Sadakalar hususunda müminlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, Allah işte onları maskaraya çevirmiştir ve onlar için elem verici azap vardır buyuruluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları kısa zamanda hazırlıkları tamamladılar. Peygamber Efendimiz ordugahını Senetül Veda tepesine kurdu. Medine civarından kabileler İslam ordusuna katılmak için akın akın geliyorlardı. Veda tepesi o güne kadar öyle bir insan seli görmemişti. 30 bin kişilik ordu oluşuyordu. Heyecan her gelen grupla dalga dalga büyüyordu. Müminlerin gül yüzlerinde tebessümler vardı, heyecan vardı, halavet vardı. Allah için bir araya gelmenin, Allah için sevmenin ihtişamını yaşıyorlardı. Allah'ın sevgilisinin komut edeceği dev bir ordu oluşuyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her dem hamd makamındaydı. Dün yola yalnız çıkmıştı. Rahman-ı Rahim'in emriyle Rabbani yola tek başına çıkmıştı. Rabbi Rahim'in yardımıyla, sevgilinin dağlardan da yüce sabrıyla yollar aşıldı, tepeler geçildi. Bin bir abluka yarıldı ve bugünlere gelindi. Dün yola çıkarken bir kişiydi, şimdi binlerle beraber yürüyordu. En derin anlamıyla daima hamd ediyordu. İslam ordusu Senetül Veda tepesindeydi. Münafıklar bu tehlikeli yola çıkmayacaklardı. Bizans üzerine yürümenin akıl dışı olduğunu, bile bile ölüme gidildiğini, bu kez Müslümanların büyük bir yenilgiye maruz kalacaklarını düşünüyorlardı. Ayrıca yaz mevsimiydi. Hurmaların olma zamanıydı. Hurmaları kim toplayacaktı? Hurma bahçelerinin muhteşem gölgelerindeki keyfe nasıl kıyılacaktı?

0: münafıklar kararlarını çoktan vermişlerdi. Tebük seferine, bu uzun yolculuğa, bu ölümcül savaşa katılmayacaklardı. Peygamber Efendimiz'e geldiler, mazeretlerini bir bir bildirdiler. Savaşa katılamayacaklarını ve izin talep ettiklerini bildirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı açık ve netti. Yaşlısıyla genciyle bu savaşa katılmalarını beyan ediyordu. Ama münafıklar mazeretlerini bildirince Resul-i Ekrem Efendimiz onların mazeretlerini kabul ediyordu. Onlar uydurma bahanelerle böylece savaşa katılmıyorlardı. Bu savaş bir imtihandı. Mallardan, mahsullerden geçip geçmeme imtihanıydı. Ölüm ve açlık labirentlerinden geçilecekti. Bunu ancak imanlı gönüller başarabilirdi. Ölüm ve açlık imtihanlarından geçilecekti. Dev bir ordu üzerine gidiliyordu. Korku anaforlarından, kulvarlarından geçilecekti. Korku imtihanlarından geçilecekti. Bu çetin ve zorlu sınavlardan alınların akıyla çıkanlar ne kadar bahtiyardı. Onlar iman kaynaklı, onurlu bir hayatın sahibiydiler. Yarınsa güzellikler diyarı cennetlerin konukları olacaklardı. Onlar imtihanlarda başarıyı yakalayanlardı. Münafıklar daha yola çıkmadan kaybediyordu. İmtihanı göze dahi alamıyorlardı. Her insan kendi iradesiyle gideceği yolu tercih ediyordu. Tercih kendisinindi. Yolun sonuna razı olacaktı. Tercihler bile bile yapılıyordu. Tercihler bilinçle yapılıyordu. Münafıklar Rabbani yola çıkmıyorlardı ama boşta durmuyorlardı. Bu gidişin zamansız olduğunu, yanlış olduğunu dillendiriyorlardı. Onların bu konuşmaları bazı bedevileri etkiliyordu. Onlar da gitmekten vazgeçiyorlardı. Böylece Tebük seferine katılmayanların sayısı 80'i buluyordu. O günlerde münafıklarla ilgili ayetler nazil oluyordu. Tövbe suresinin 101. ayetinde çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından bir takım münafıklar vardır ki münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilemezsin. Biz biliriz onları. Onlara iki kez azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itilecektir buyuruluyor. Münafıklar savaşa katılmamak için yalan mazeretler bildiriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara izin veriyordu. Tövbe suresinin 43. ayetinde Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler iyice belli olup yalancıları da bilinceye kadar onlara niçin izin verdin buyurularak münafıkların yalancılıkları deşifre ediliyordu. Müminler İslami esasları özümsemek için gayret ederler, çaba sarf ederler. Onların sabiteleri vardır. İslam'ın değişmez esasları vardır. Müminler o esaslara göre düşünen ve yaşayan insanlardır. Ortamlara, şartlara ve hele insanın hevasına göre bir anlayış İslam'la taban tabana çelişirdi. Münafıklar hayatlarının merkezine heva ve heveslerini koyuyorlardı. Asıl olan arzularına göre yaşamaktı. Ayetleri de bu arzularına göre yorumlamak isterlerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Siz yakin ki bilirsiniz ki 1828. yılda Rus İran muharebesinden sonra Azerbaycan iki yere bölündü. Yani onun Aras çayından cenub güney hissesi İran'a verildi. Şimal hissesi, kuzey hissesi ise Rusların eline geçti. Böylelikle de bir vahid vatan iki yere parçalandı. Biz şimdi Cenubi Azerbaycan'dan, yani İran Azerbaycan'ından mektuplar alırım ben tez tez. Bu mektupların birinde bana müracaaten bir Azerbaycan Türkü böyle bir söz yazmıştır. Ama o sözü Fars dilinde yazmıştır. Yani benim vatandaşım Azerbaycan Türkü, İran Azerbaycan'da yaşayan Türk kendi kardeşine mektup yazır, lakin ana dilinde değil, Fars dilinde. O mene yazmış: sizdenem, yani Azerbaycan Türküyüm. Ama anne dilimi bilmiyorum. Dilimi öğrenmek için bana derslik gönderin. Derslik, yani dili öğrenmek için gramer yakın. Onu nezerde tutur, derslik gönderin. Güney İran Azerbaycan'dan gelen bir mektup, mektuptan. Ben ona şiirle cevap yazdım. Ve şiiri indi size okuyorum. Şiirin adı beledir: ne ondansın ne bundan. Yad sözü bizde yani başka. Yad dil yani başka dil. Yad dilde mektup yazıp kardeş öz kardeşine. Bu mektubu okuyan ne kül töktün başına. Hükmüne bak hasretin, hükmüne bak zilletin. Ya annesi yokmuş bu zavallı milletin. Bir emcekten süt emen ikiz evlatlarına öz dilini öğrete. Bir yuvadan uçurup bu uçuşu seyrede. Mektubumu okudum, yazırsan ki sizdenim. Fakat ben öz dilimi bilmiyorum. Bilmiyorsansa bilmem, nasıl desem ben benim. Çok güzel itiraftır. Sahfını anlayanı düz olmazdı dansımak. Günahını azaltır günahını anlamak. Bu yaradır, bu yerde yarılanır bu yara. Ne deyip ne ad verek dilini bilmemekle övünen cahillere. Mesela biledir ki, ister Cenubi Azerbaycan'da, yani İran Azerbaycan'da, isterse de Şimal Azerbaycan'da, yani eski Sovyetler Birliği'nde olan Azerbaycan'da, öyle şahslar var ki onlar kendi dillerini bilmezler. Bizdekiler, yani Sovyet Azerbaycan'ında olanlar, Rus dilinde konuşanlar, hatta öz ailelerinde, öz çocuklarıyla bile İran'da ise Fars dilinde konuşanlar. Bizim Azerbaycan'da da belirleri var, çoktur. Kendi dilini bilmez, anne dilini bilmez ve ailesinde de Rus dilinde konuşar. Ben indi şehrin sonuna doğru onlara müracaat ediyorum. O adamlara, o keslere ki kendi dilini bilmez. Ne deyip ne ad verek dilini bilmemekle övünen cahillere. Maalesef belirleri öz ana dilini bilmemekle övüner. Haklısın. Bizden olup ey bizliğinden dönen. Seni ben affederim. Affeder mi ya vatan? Bilmiyorsun dilini. Sen vatanın yüzüne istemeden ak oldun. Sen kendine bir üvey, özgeye yamak oldun. Bu halinle sümbiye tokmak, ne sümbiye tokmak, ne de kardeş tüfeğe çakmak oldun. Sen çıkmak istesen de özgenin efsunundan, ne ondansan ne bundan. Bilsen de yad dilini, tam yadın özü gibi. Seni doğma bildi mi, bilmeyip bilmeyecek. Ona can kurban desen, o hakkını yiyecek. Yürek kızdırmayacak sana, özgesin diye. Senin öz milletin de satılmış bilecektir kardeşini özgeye. Yazırsın, değişmişim, başka gözle bakarım şimdi bütün her şeye. Bana derslik gönderin dilimi öğrenmeye. Derslik, işte ne demek, kitaplardan ne semer. Hani anne dilini anneden öğrenirler. Annem bunu yapmadı. O sana anlatmadı annesinin dilini. Annen sana öğretti ağasının dilini. Öz doğma evladına doğma anne dilini öğretmeyen anneler. Ya anne adlanmaya sizin hakkınız mı var? Dilinizi yansıyıp kendinizi dandınız. Fakat bu alçaklığı siz yücelik sandınız. Ey kökünden ayrılıp kendisinden kaçaklar, emin olun sizi de.
3: Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
4: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni. Sabaha eriştir.
3: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni, kapına yetiştir.
4: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
3: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
4: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
3: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni, affını yetiştir.
4: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni, müjdeni yetiştir.
3: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, ya Hazib, Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
5: Fussilet 29. Cehennemliklerin duası. İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar, diyeceklerdir. Diyeceklerdir.

mavi gülüm, gül çiçeğim. İçime hasretin düştü, yoluna sabahlar. İçten haykırışlarımla, içten yakarışlarımla, kanatırım yüreğimi sevginle, mavi gülüm, sevginle.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

bülbüllerin ötüşünde senin aşkın var Allah'ım. Şafakların söküşünde senin aşkın var Allah'ım. Tomurcuklu sümbüllerde yeni açmış bu güllerde, hüzün dolu gönüllerde senin aşkın var Allah'ım. Hak kelamdır hep sözlerde, Kur'an aşkı var özlerde, feri sönmüş

Sözü kes de, Hakk'ı zikret her nefeste. Şu bülbülde, bu kafeste, senin aşkın var Allah'ım.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul Azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Biade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Âl-ı İmran 35-36. Hannenin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki,
2: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
1: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki,
2: Rabbim, onu kız doğurdum.
1: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
2: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Yedi şeyde hayır yoktur. Huşu olmayan namazda, lüzumsuz şeylerden kaçınılmadan tutulan oruçta, düzgün telaffuz etmeden aceleyle Kur'an okumakta, günahlara engel olmayan ibadette, cömertlik bulunmayan malda, samimiyet bulunmayan dostlukta, ihlas olmayan duada. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını,
gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul Azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Biade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, Ya selam, sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime.
1: Gönlümüzden

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Yedi şeyde hayır yoktur. Huşu olmayan namazda, lüzumsuz şeylerden kaçınılmadan tutulan oruçta, düzgün telaffuz etmeden aceleyle Kur'an okumakta, günahlara engel olmayan ibadette, cömertlik bulunmayan malda, samimiyet bulunmayan dostlukta, ihlas olmayan duada. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Bugünkü Esma-ül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere En-Nur Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak nurundan hepimizi bir nur eylesin inşallah. Amin. En-Nur, nurlandıran, nurun kaynağı, alemleri nurlandıran, simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran, kulunun iç alemini nurlandırarak onu hidayete kavuşturan, hakkı, doğruyu görmesini sağlayan demektir. Nur suresi. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir. O billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. Yağı neredeyse kendisine ateş değmese bile ışık verir. Nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. Allah insanlara misaller verir. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Aziz kardeşlerim,

kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, ifadede en güzel kelimelerin, en geniş anlamlı sözcüklerin dahi yetersiz kaldığı isimlerden biridir En-Nur ismi. Madde ve beşeriyet Allah-u Teala'nın zatını görmeye manidir. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Rabbi ile görüşerek zatının nurlarını müşahede etmesi beşeriyetinin melekleşmesiyle mümkün olmuştur. Hazreti Musa aleyhisselam da Rabbini görmek istemiş ve yalvarmıştı. Araf suresi. Ne zaman ki Musa mikatımıza geldi, Rabbi ona kelamıyla ihsanda bulundu. Ey Rabbim, göster bana kendini de bakayım sana, dedi. Rabbi ona buyurdu ki, beni katiyen göremezsin. Lakin dağa bak, eğer o yerinde durabilirse, sen de beni göreceksin. Daha sonra Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılıp kendine gelince, sen Subhansın, tevbe ettim, sana döndüm ve ben inananların ilkiyim, dedi. İbni Abbas radıyallahu anhu'ya göre, Allah göklerin ve yerin nurudur ayetindeki nurun manası hidayet edici demektir. Ayetin bir anlamda meali öyleyse, Allah yerleri, gökleri ve içindekileri Hakk'a iletir demektir. O nuru ile tecelli eder, kulunu hidayete eriştirir. En-Nur'dur o. En'am suresi. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun gönlünü İslam'a açar ayeti nazil olduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göğsün inşirahı yani genişlemesi nedir diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O nurdur. Allah o nuru müminin kalbine atar. Bunun üzerine kalbi sevinerek genişler. Bu genişlemenin alameti var mıdır diye sordular. Evet dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ahirete yönelmek, aldatıcı dünyadan uzaklaşmak ve ölümden önce ölüme hazırlıklı olmaktır. Mana aleminde nurlar vardır. Birincisi Allah Celle Celaluhu'ya mahsus olan ezeli ve ebedi zatının nurudur. Esma-i Hüsna'dan biri de En-Nur'dur. Zümer suresi. Yer Rabbinin nuru ile parlamıştır. Kitap konmuş, peygamberler ve şahitler getirilmiş ve aralarında hak ile hüküm verilmektedir. Hem onlara hiç haksızlık yapılmaz. İkincisi, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama ait olan nurdur. Ahzab suresi. Ey peygamber! Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Ve hem de izniyle Allah'a bir davetçi ve nurlar saçan bir kandil olarak gönderdik. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim'in nurudur. Maide suresi. Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu açıklayan, çoğundan da vazgeçen peygamberimiz size geldi. Ayrıca size
Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap da gelmiştir. Allah o kitapla rızasına uygun hareket edenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola sevk eder. Dördüncüsü, her müminin imanı nispetinde oluşan nurdur. Hadid suresi. O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görürsün ki nurları önlerinde ve sağlarında koşuyor. Bugün müjdeniz altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacağınız cennetlerdir denilir. İşte büyük kurtuluş budur. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bir kulunun hidayetini dilediği zaman onun masivadan ayrılması ve rıza kapısından girmesi için nurlarını gönderir. Kulunun gönlünü iman neşesiyle doldurur ve o insan Yüce Rabbimize kulluk için çaba göstermeye başlar. O kulun salih ameli, zikri ve Kur'an-ı Kerim okuması nura dönüşür. En-Nur isminin tecellisiyle, işte bu nurların zuhuru ile kulun imanı kuvvetlenir ve sırat-ı müstakim üzere devam etme imkanı bulur. Allah Celle Celaluhu, zahiri ve batini anlamlarıyla bilinen bütün nurların yaratıcısı ve müsebbibidir. Bilindiği gibi nur, ışık, ziya demektir. Güneş, ışık kaynağı kandil, ay ise kandilin yansıtıcısıdır. Furkan suresi, gökte burçları var eden, onların içinde bir kandil ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir. Yunus suresi, o Allah ki senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye güneşi bir ışık, ayı da bir nur yaptı. Ayın ve güneşin Rabbi, En-Nur olan Allah Celle Celaluhu'dur. Kulunu rahmetiyle sarmalayıp hayatın dalgaları ve karanlıkları arasında bırakmayan En-Nur olan Allah'tır Celle Celaluhu. Ahzab suresi. Sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleriyle birlikte üzerinize rahmet ve bereket indiren O'dur ve O müminlere çok merhametlidir. Hadid suresi. Ey inananlar! Allah'tan korkun, O'nun Resulüne inanın ki size rahmetinden iki pay versin, sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Sana Peygamberimizin nuru ile iltica ediyor ve yol gösterdiği gibi dua ediyoruz ey Rabbimiz. Katından öyle bir rahmet diliyoruz, onunla kalbimize hidayet, işlerimize nizam, içimize kamil iman, dışımıza ameli salih ve amellerimize ihlas verir, bizi her türlü kötülükten korursun. Rabbimiz, kalbimize nur, kabrimize nur ver, önümüze nur, arkamıza nur ver. Allah'ım, sağımıza nur, solumuza nur ver. Allah'ım, üstümüze nur, altımıza nur ver. Allah'ım,
kulağımıza nur, gözümüze nur ver. Allah'ım saçımıza nur, derimize nur, etimize nur, kanımıza nur ve kemiğimize nur ver. Yani bizi nurunla aydınlat. Allah'ım nurumuzu büyüt. Söylediklerimizin hepsine bedel olan, söylenmeyenleri de kuşatacak bir nur daha ver. Allah'ım bizi En-Nur isminin tecellileriyle zahirini ve batınını nurlandıranlardan, kıyamette iman nuru önünde koşan, yüzü imanın neşesi ile nurlananlardan eyle. Amin.

El-Hadi Celle Celaluhu. El-Hadi, kullarının rububiyetlerini ikrar etmeleri için onlara marifetullah yolunu öğreten, lütufla ve güzellikle yol gösteren, hayra erdiren, murada yaklaştıran, doğru yola davet eden, her yaratılmışı, bekası ve vücudunun idamesi hususunda gerekli olan hususlara yönelten demektir. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, bu latif isim aynı zamanda yarattığı her mahluku yaratılış gayesine uygun şeyleri yapmaya sevk eden anlamını da taşımaktadır. Taha Suresi. Firavun, ey Musa, sizin Rabbiniz kimdir? Dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye şeklini veren, sonra da yolunu gösterendir, dedi. Âlâ Suresi. Rabbinin yüce adını tesbih et. Yaratıp düzene koyan O'dur. Takdir edip hidayeti gösteren O'dur. Aziz kardeşlerim, insan olmanın farklılığının ve insan olarak nelerle donatılarak yeryüzüne gönderildiğinin farkında olandır. Başıboş bırakılmadığımızın, vücut adlı şahane makinenin akıl ve gönül libasıyla giydirilerek adeta süslendiğinin farkında mıyız? Daha doğarken sonuca kilitlendirildiğimizin Elest meclisinde yaşadığımız o namutenahi güzelliklerin ruhumuza işlendiğinin ve şu kısacık dünya hayatında da o güzellikleri arama kabiliyeti verilerek ahirete yönlendirildiğimizin farkında mıyız? İşte o muhteşem sevgi kaynağının sırrı budur. Siz yavrunuzun zor işlerini kolaylaştırmaz mısınız? Ona yollar gösterip başarması için vazifesine yardımcı olmaz mısınız? Siz yaratılmış iken böyle yaparsınız da, ya o yaradan yüce yaratıcı, yüreğimize sevgiyi işleyen o yaratıcı ne yapar kullarına ve nasıl yol gösterir rahmetini onlara? Dünyayı imtihan yeri kılar, kulları için dayar ve döşer, bin bir nimetle donatır. Fıtratına onu yüceltecek ve yöneltecek güzellikler kodlar. Sonra da akıl verir, yolların dikenlerini ayıklayacak, iyiyi kötüden ayıracak, doğru yolu bulduracak akıl verir kullarına. Hazreti İbrahim aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de akıl nimetini kullanmanın en muhteşem örneği olarak sunulur bizlere. Hazreti İbrahim aleyhisselamı çok iyi tanımalı, onun Halilullah oluşundaki sırrı çok iyi kavramalıyız. En'am suresi. Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Üzerine gece bastırınca bir yıldız gördü. Bu mu Rabbim, dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem, dedi. Ayı doğarken gördü. Rabbim budur mu, dedi. O da batınca, yemin ederim ki Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi elbette sapıklığa düşen topluluktan olurdum, dedi. Hazreti İbrahim aleyhisselam yıldızı, ayı ve güneşi izlemiş, bunların battığını görünce akıl nimetini kullanarak La uhibbul afilin, ben batanları sevmem, demişti. Ey el-Hadi olan Allah'ımız!
hidayete ulaştıracağın kullarına, bizlere akıl nimetini böyle kullandır. Yüce Rabbimiz kelam-ı kerîminde pek çok ayette hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hiç akıl etmez misiniz? İnsanların çoğu akıl etmiyorlar diye seslenir kullarına. En'am suresi, işte bu Allah'ın hidayet yoludur. Kullarından dilediğini o hidayetiyle hidayet eder. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yaptıkları bütün amelleri boşa giderdi. El-Hadidir o, kuluna bir hidayet rehberi göndererek kulunun yolunu sırat-ı müstakime çevirmesini sağlayandır o. Yunus suresi, ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. Ali İmran suresi, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'tan gereğince korkanlar için doğru yolu gösterme ve bir öğüttür, nasihattır. El-Hadidir o Celle Celaluhu, kullarının içinden kendileri gibi bir insan seçerek, onu elçisi kılarak, yaşantısını örnek bir hayat haline getirerek, kullarının kendisine varmasını kolaylaştıran El-Hadidir, yüce yaratıcıdır. Nahl suresi, doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Nahl suresi, ey Resulüm, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o hidayete kavuşanları da en iyi bilendir. El-Hadidir o Celle Celaluhu, yarattığı her mahlukunu yaratılış gayesini ona ilham ederek dünyaya getirtir. İneğe süt verdiren, arıya bal yaptıran, ağaç kakana ağaç kabuklarını deldiren, kunduzlara baraj yapımını öğreten, memeli hayvanların yavrularına doğar doğmaz annelerinin göksünü emmeyi öğreten, ilham eden odur. Bir anda hidayet kavramının ruha verdiği huzurla sükunete erdiren odur. Açalım ellerimizi, yüreğimizi ve bütün gücümüzle Rabbimize karşı. Allah'ım, beni insan olarak yarattığın için, bana akıl nimeti bahşederek yolunu kavramayı kolaylaştırdığın için, beni Müslüman coğrafyada dünyaya getirip iki cihan serverine ümmet eylediğin için, beni Kur'an-ı Kerim'e muhatap kılarak kelamınla şereflendirdiğin için, Müslüman bir anne babayı ebeveynim kıldığın için, kısacası beni hidayet üzere yaşattığın için sana sonsuz şükürler, sonsuz hamdler ediyoruz. Her nimet şükrü gerektirir. Minicik bir arı bir ayete muhatap olmanın şükrünü asırlardır bal yaparak ödüyor. 6666 ayetin muhatabı olan insan, yani bizler acaba nasıl şükretmeliyiz? Bunun tefekkürünü de hepimizin kendi alemine havale ediyoruz. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz,
bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

hürmetine efendim. Melek insan hayrandır sünnetine efendim. Sen Habibi Hüdasın, mislin ve benzerin yok. Ne kadar şefkatlisin ümmetine efendim. Adalet ve hürriyet seninle kemal buldu. Bir kıl dahi geçmedi zimmetine efendim. Nice gözler vardır ki daha dünyada erdi. Gül cemalini görmek nimetine efendim. Padişahlar kölendir, benim aklım ermiyor. Senden uzak insanın cinnetine efendim. Alemde Bilal olmak herkesin kârı değil. Aklı olanlar koşar minnetine efendim. Yüzün gülzar cennet, nazarın kalbe şifa. Sensin tabip beşerin illetine efendim. Yüce Allah katında şanın o kadar büyük. Gönderildin İbrahim milletine efendim. Kim ki seni tanımaz, sana bende olmazsa bir nihayet yok onun zilletine efendim. Alemlere rahmetsin, müjdelerle geldin sen. Güvercin kanat gerdi hicretine efendim. Vasfından aciz diller, hiçbir söz kafi değil şanına, şerefine, izzetine efendim. Hep gıpta etmekteyim, seni gören o gözler nasıl doydu vuslatın lezzetine efendim. Sendeki güzel sabrı hiç kimseler bilmedi. Gülüp geçtin kavminin iddetine efendim. Şu Necat-ı Hakir'in verdi başından aşkın. Dayanamaz hasretin şiddetine efendim. Taif'te ve Uhud'da bir lahza sarsılmadın. Hep güvendin Allah'ın kudretine efendim. Gönlün göklerden geniş, ay nuruna pervane. Cebrail vezir senin devletine efendim. Aşkına yanan kula artık mahzun olmak yok. Kalk eder Hazreti Hak rahmetine efendim. Seni bilmeyen kişi şu büyülü dünyanın niye katlanır bilmem zahmetine efendim. Nebiler sana muştak, yarın bu güzel ümmet kuşlar gibi koşacak Ahmet'ine efendim.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Yedi şeyde hayır yoktur. Huşu olmayan namazda, lüzumsuz şeylerden kaçınılmadan tutulan oruçta, düzgün telaffuz etmeden acele ile Kur'an okumakta, günahlara engel olmayan ibadette, cömertlik bulunmayan malda, samimiyet bulunmayan dostlukta, ihlas olmayan duada. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Kamer 9-11 Hazreti Nuh'un duası. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve cinlenmiştir dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine,
1: ben yenik düştüm, bana yardım et
0: diyerek yalvardı. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

0: 91
1: numarası. Ben niye beleyim?
0: Davet Radyo.
1: Ben niye beleyim? Kara bahtımdan bir yolluk usanıp üzülüşmedim. Herkesi hisseden, başa düşen ben kendimi bir defa başa düşmedim. Yani anlamadım. İşe bak, haklıyken olmuşum nahak. Hemdemin yanında kısadır dilim. Sonsuz seferdeyim, bilinmez ancak sonuncu düşergem, ahır menzilim. Menzil arayırken arzularıma dönüp özgelere menzil olmuşum. Deldi kulakların alem feryadım. Bama koşa koşa ben zil olmuşum. Ben bizde sesin adıdır. Yani aşağıdan olan ses, yoğun ses. Zil ise zil ses, yani yüksekten olan ses. Deldi kulakların alem feryadım. Beme koşa koşa ben zil olmuşum. Yürek parçalandı, ömür kısaldı. Öz arzum güverdi, bağrımı deldi. Herkese, herkese yazığım geldi. Ama ben kendime katil olmuşum. Açtı çılgınlığım yine de hadden. Bu derdim o dalıp yandı o dertten. Uyatmak istedim halkı gafletten. Megermiş ben kendim kafil olmuşum. Bahtiyar, elimde kazep kamçısı. Gözümde kalbimin ateş damcısı. Bir yandan kendimin ittihamçısı, bir yandan kendime vekil olmuşum. Sevdim, yücelmedim, alçaldım ancak. Bu aşkın gücüne ben olmuşum. Sen bir talihteki dönüklüğe bak. Sevdiğim insana düşman olmuşum. Beni vurmak için işe bakın ki aşkım dost elinde kılıç olupdur. Herkesin başını yücelden sevgi, benimse başıma.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Ya Nebi,
0: Davet Radyo.
1: Halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakini hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Piyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki:
1: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
0: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: Ya Erhamur Rahim.
1: Gönlümüzden gönlünüze.
2: Merhametlilerin Davet en Radyo. Merhametlisi sensin. Merhametlilerin merhameti sendendir. Senin rahmetin olmazsa merhamet geçersizdir. Anaların şefkati senin rahmetinin gölgesidir. Rahmetin annelerin yavrulara gösterdiği şefkatlerin ötesindedir. Yağmurları bile ıslatan senin rahmetindir. Suya serinlik bahşeden senin şefkatindir. Varlığa yüzüm yoktu, sen var ettin. Yokluğa düşebilirdim, sonsuzluk vaat ettin. Hakkım yoksa da rahmetini umarım. Zaten hak etmeyene bile düşer rahmetin. Kırıktır kalbim, şefkatine hasretim. Faniyim, fani olanı istemem. Hiçlik içinde hiçim, ama ebed isterim. İstemeye mecalim yok. Zaten isteten de sensin, isteyen de sen. Bir sebep istemez ki rahmetin.
0: Ya Fatır, ya Fatır, ya
2: Fatır. Sensin yaradanım. Senin dilediğin gibidir yaratılışım. Yaratılışım öyle ki ebedden vazgeçemiyorum. Kalbim öyle ki senden başkasına razı olamıyorum. Ruhum öyle ki senden başkasına teveccüh etmiyor. Bütün dünyayı da verseler kalbim tatmin olmuyor. Beni sana meftun eden sensin. Fıtratım senin tasvirindir. Gölgeyi serin kılan da, ateşi hararetli kılan da sensin. Rahmetinin gölgesinde tut beni. Herkesi fıtratınca halk edip böylece ahlaklandıran sensin. Ahlakınca ahlaklandır beni. Her şeyi en güzel kıvamda yaratıp kemale koşturan sensin. En güzel kıvamda tut. İyilerin hallerine yanaştır beni. Ateşi serin eylediğin gibi fıtratımı da selim eyle. Taşları toprak eylediğin gibi kalp katılığımı da un ufak eyle.
0: Ya Fadil,
2: senin fazlın olmasa kendi kendimi taşıyamaz, belaya düşerim. Senin keremin olmasa biriktirdiğim her şey elimden çıkar, iflas ederim. Bana verdiklerinle ücretimi çoktan aldım. Fazlından ebedi cennetini isterim. Bilirim ki bana ne iyilik erişirse sendendir. Bir kötülük erişirse kendi kusurum sebebiyledir. İyiliklerim zaten senin eserindir.

kalsın sen. Sevgiyle akan kollar senden ayrılır. Aşıklar diyarının sultanısın sen. Sevdalıya akan.

0: ay olsam, semalarda veçheden ziya alsam, güneş olsam, nurun ilk insanları ısıtsam, rüzgar olsam, saçların neşeyle savursam, savrulsam yollarına, sana serinlik olsam, sana giden yollarda bir nefer de ben olsam, rüyalarda görsem seni, gözlerinde kaybolsam, sensizlik aleminden çıksam da sana uçsam, sonra ulaşsam sana, kapında köle olsam.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicileri, bir Nur İklimi programında yine sizlerle beraberiz. Bugünkü dersimizi Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler Mecmuası 21. Sözün 2. makamından, yani Vesvese bahsinden okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Bismillahirrahmanirrahim. 21. sözün 2. makamı, kalbin 5 yarasına 5 merhame tazammun eder. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi e'uzu bike min hemezati şeyatin ve e'uzu bike rabbi en yahdurun. Ey maraz vesvese ile müptela, biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder, havf etmezsen hafif olur, mahfi kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir, mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Öyleyse şu musibetli vesvesenin aksam-ı kesiresinden kesirul vuku olan yalnız 5 veçini beyan edeceğim. Belki sana ve bana şifa olur. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Tanımazsan gelir, tanısan gider. Birinci vecih, birinci yara. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse şüpheden şetme döner. Hayale karşı şetme benzer, bazı pis hatıraları ve münafi edep çirkin halleri tasvir eder. Kalbe eyvah dedirtir, yeyse düşürtür. Kalbe eyvah dedirtir, yeyse düşürtür. Vesveseli adam zanneder

Olmadığı gibi tahayyülü şetim dahi şetim değildir. Zira mantıkça tahayyül hüküm değildir. Şetim ise hükümdür. Hem bununla beraber o çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytaniden geliyor. Vesvesenin zararı tevehhümü zarardır. Yani onu zararlı tevehhüm etmekle kalben mutazarrır olmaktır. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehhüm eder. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder. Onun sözünü ondan zanneder. Zarar anlar, zarara düşer. Zaten şeytanın da istediği odur. İkinci vecih budur ki, manalar kalpten çıktıkları vakit, suretlerden çıplak olarak hayale girerler. Oradan suretleri giyerler. Hayal ise her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri nesceder. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırakır. Hangi mana geçse ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Eğer manalar münezzeh ve temiz iseler, suretler mülevves ve rezil ise giymek yoktur, fakat temas var. Vesveseli adam teması telebbüsle iltibas eder, eyvah der. Kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu hıssat-ı nefs beni matrud eder. Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. Şu yaranın merhemi şudur. Dinle ey biçare. Nasıl ki senin namazın edeb-i nezihanesinin vesilesi olan zahiri taharete batınının batınındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz. Öyle de maani-i mukaddesenin sureti mülevveseye mücavereti zarar etmez. Mesela sen ayat-ı ilahiyi tefekkür ediyorsun. Birden bir maraz ya bir iştiha ya bevil gibi bir emri müheyyiç şiddetli senin hissine dokunuyor. Elbette senin hayalin deva-i illet ve kazai hacetin levazımatını görecek, bakacak, onlara münasip süfli suretleri nesçedecek ve gelen manalar ortalarından geçecekler. Geçeceklere ne beis vardır, ne televüs var ve ne zarar var ve ne hatar var. Yalnız hatar ise hasr-ı nazardır, zann-ı zarardır. Yani o manalar, o istemediğimiz manalar kalbimizden, aklımızdan, hayalimizden illa geçecekler. Onlara bakmadan, onlarla meşgul olmadan, niçin aklıma bunlar geldi, hayalim nasıl böyle bozulmuş, kalbim bozulmuş manasında bakmadan, biz tekrar vazifemize veya namazımıza veya işte okumamıza devam edeceğiz. O vesveseyle meşgul olmak zarardır. Geçeceklere ne beis vardır, ne telebbüs var, ve ne zarar var, ve ne hatar var. O geçeceklerde zarar yok. Fakat zarar nerede? Yalnız hatar ise hasr-ı nazardır, zann-ı zarardır. Zararlı zannetmektir. Bir de hasr-ı nazar. Nazarını oraya hasretmek. Sadece orasıyla meşgul olmak. O işte ne ettim, nasıl oldu? Hani hayalime niçin böyle pis şeyler geldi, niçin bunlar geliyor gibi şeylerle meşgul olursan zarar edersin. Hiç meşgul olmadan direkt vazifeye dönmek. Üçüncü veci budur ki eşya mabeyinlerinde bazı münasebat hafiye bulunur. Yani gizli münasebetler bulunur eşya aralarında. Yani birçok şey arasında. Hatta hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur veya senin hayalin meşgul olduğu sanata göre o ipleri yapmış, onları birbiriyle bağlamış. Şu sırrı münasebettendir ki bazen bir mukaddes şeyi görmek bir mülevves şeyi hatıra getirir. Fenli beyanda beyan olunduğu gibi hariçte uzaklık sebebi olan zıddiyet ise hayalde sebebi kurbiyettir. Yani iki zıttın suretlerinin cem'ine vasıta bir münasebeti hayaliyedir. Bu münasebetle gelen tahtura tedai efkar tabir edilir. Mesela sen namazda, münacatta, Kabe karşısında huzur-i ilahideyken
ayatı tefekkür

0: fikirde olduğum bir halde şu tedai efkar seni tutup en uzak maleyaniyet rezilliğe sevk eder. Senin başın öyle bir tedai efkara müptela ise sakın telaş etme. Senin başın böyle bir tedai efkara müptela ise sakın telaş etme. Birbirini çağrıştıran fikirler, istemediğin birbirine çağrıştıran fikirler oluyor. Senin başın böyle bir tedai efkara müptela ise sakın telaş etme. Belki intibaha geldiğin anda, yani uyandığın anda dön, aman ne kusur ettim deyip tetkikle, araştırmayla meşgul olup durma. Ta o zayıf münasebet senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin. Aman niçin bununla meşgul oldum? Yani niçin başıma bu geldi? Aman kusur ettim, hata ettim, günaha girdim deyip meşgul olursan o zaman zarar ediyorsun. Belki intibaha geldiğin anda, uyandığın anda aman ne kusur ettim deyip tetkikle meşgul olup durma. Ta o zayıf münasebet senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin. Zira teessür gösterdikçe, ehemmiyet verdikçe senin o zayıf tahatturun melekeye döner, bir marazı hayali olur. Korkma, marazı kalbi değil. Şu nevi tahattur ise galiben ihtiyarsızdır. Yani genelde istemeden gelir, ihtiyarsız bir şekilde. Hususan hassas asabilerde daha galiptir. Şeytan şu nevi vesvesenin madenini çok işlettirir. Şu yaranın merhemi şudur ki, tedai efkar galiben ihtiyarsızdır. Fikirlerin birbirini çağrıştırması, bir araya gelmesi mesela, birçok şeyin aklımıza gelmesi galiben ihtiyarsızdır. Genelde çoklukla, yani istemeden gelir. Onda mesuliyet yoktur. Hem tedaide mücaveret var. Temas ve ihtilat yoktur. Onun için efkarın keyfiyeti birbirine sirayet etmez, birbirine zarar vermez. Nasıl ki şeytan ile melek ilham kalp taraflarında mücaveretleri var ve füccar ve ebrarın karabetleri ve bir meskende durmaları zarar vermez, öyle de tedai efkar saykasıyla istemediğin pis hayalet gelip nezih efkarın içine girse zarar vermez. Meğer kasten olsa veya zarar zannıyla onunla ziyade meşgul olsa, hem bazen kalp yoruluyor, fikir kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan fırsat bulur, pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor. Demek ki hem bazen ne oluyormuş? Hem bazen kalp yoruluyor, fikir kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan fırsat bulur, pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor. Dördüncü veci, amelin en iyi suretini tahariden neşet eden bir vesvesedir ki, amelin en iyi suretini, en iyi şeklini tahariden, araştırmadan neşet eden, ortaya çıkan bir vesvesedir ki, takva zannıyla teşeddüt ettikçe hal ona şiddetlenir. Hatta bir dereceye varır ki o adam amelin daha evlasını ararken harama düşer. Bazen bir sünnetin araması bir vacibi terk ettiriyor. Acaba amelim sahih oldu mu der, iade eder. Bu hal devam eder, gayet yese düşer. Şeytan şu halinden istifade eder, onu yaralar. Şu yaranın iki merhemi var. Yani bazen karşılaşıyoruz. Mesela namaza duruyor bir arkadaşımız diyelim. Böyle camide olsun, herhangi bir yerde karşılaştığımız gibi sünneti kılacağız veya farzı kılacağız. Tekbir alıyor. Tekrar tekrar tekbir alıyor mesela. Hani daha iyi niyet edemedim. Daha iyi niyet etmem lazım diye. Veya abdest alırken abdestini tekrar tekrar alması. Yani daha iyisini yapacağım diye. Yani sünneti daha iyi yapacağım derken bazen vacibi terk ediyor. Allah muhafaza, böyle bir şeye düşebiliyor insan. Şu yaranın iki merhemi var. Birinci merhem, bu gibi vesvese ehl-i itizale layıktır. Çünkü onlar derler, medar-ı teklif olan ef'al ve eşya kendi zatında ahiret itibariyle ya hüsnü var sonra o hüsne binaen emredilmiş veya kubhu var, sonra ona binaen nehyedilmiş. Demek eşyada, ahiret ve hakikat noktayı nazarında olan hüsn ve kubuh zatidir, emir ve nehy-i ilahi ona tabidir. Bu mezhebe göre insan her işlediği amelde şöyle bir vesvese gelir. Acaba amelim nefsül emirdeki güzel surette yapılmış mıdır? Ama mezhep hak olan ehl-i sünnet ve cemaat derler ki, Cenab-ı Hak bir şeye emreder, sonra hasen olur, nehyeder, sonra kabih olur. Demek emir ile güzellik, nehi ile çirkinlik tahakkuk eder. Hüsn ve kubhun mükellefin ıttılağına bakar ve ona göre takarrur eder. Şu hüsn ve kubuh ise suri ve dünyaya bakan yüzde değil, suri ve dünyaya bakan yüzünde değil, belki ahirete bakan yüzdedir. Mesela sen namaz kıldın ve abdest aldın. Halbuki namazını ve abdestini fesada verecek bir sebep nefsül emirde varmış. Lakin sen ona hiç muttali olmadın. Yani senin ondan hiç haberin olmadı, bilmedin. Senin namazın ve abdestin hem sahihtir hem hasendir. Mutezile'dir. Hakikatte gabih ve fasittir. Lakin senden kabul edilir. Çünkü cehlin var, bilmedin ve özrün var. Öyleyse ehl-i sünnet mezhebine göre zahiri şeriata muvafık olarak işlediğin ameline acaba sahih olmuş mu deyip vesvese etme, fakat kabul olmuş mu de, gururlanma, ucube girme. İkinci merhem, dinde hareç yoktur. La harace fiddin. Madem dört mezhep haktır, madem istiğfara müncer olan der ki kusur ise, gurura müncer olan hüsnü amelin rüyetine böyle vesveseli adama müreccahtır. Yani böyle vesveseli adam amelinin güzel görüp gurura düşmektense, amelini kusurlu görse, istiğfar etse daha evladır. Madem böyledir, sen vesveseyi at, şeytana de ki şu hal bir hareçtir. Hakikat hale muttali olmak güçtür. Dindeki yüsre münafidir. La harace fiddin, eddinu yusrun. Esasına muhaliftir. Yani dinde zorlamak yoktur, zorluk yoktur. Yani insan en iyisini yapayım derken en iyisini yaptığını zannetse ya gurura düşecek diyor. Yani böyle vesveseli adam amelini güzel görüp gurura düşmektense, amelini kusurlu görse, istiğfar etse daha evladır. Yani madem böyledir, sen vesveseyi at, şeytana de ki şu hal bir hareçtir, hakikat hale muttali olmak güçtür, dindeki yüsre münafidir. La harace fiddin, eddini yusrun. Esasına muhaliftir. Elbette böyle amelim bir mezhebe hakka muvafık gelir. O bana kafidir. Hem lakal ben aczimi itiraf ederek ibadeti layıkı veçile eda edemediğimden istiğfar ve tazarru ile merhamet-i ilahiye dehalet edip kusurum affolunmak, kusurlu amelim kabul olunmak için mütezellilane bir niyaza vesiledir. Yani insan hani hep iyisini yapacağım, en iyisini yapacağım diye çalışıyor. Böyle çalıştığı için hani bulamayabilir. Bulsa dese ki ben tamam bak dört dörtlük namaz kıldım dese bu gurura girmeye sebeptir Allah muhafaza. Ama insan kendini kusurlu görse, ibadetini kusurlu görse, evet Allah kabul etsin ben yaptım, kusurlarımdan, acizimden, fakrımdan yaptım, hatalı kusurlu ibadetimle Allah'ım sen kabul eyle dese daha eftal. Hem lakal ben aczimi itiraf ederek ibadeti layık ve çile edemediğimden istiğfar ve tazarru ile merhamet ilahiye dehalet edip kusurum affolunmak, kusurlu amelim kabul olunmak için mütezellilane bir niyaza vesiledir. Beşinci vecih, mesail-i imaniyede şüphe suretinde gelen vesvesedir. İmani meselelerde şüphe suretinde gelen vesvesedir. Biçare vesveseli adam bazen tahayyülü taakkul ile iltibas eder. Yani hayale gelen bir şüpheyi akla girmiş bir şüphe tevehüm edip itikadına halel gelmiş zanneder. İnsanın aklına, hayaline gelen bir şey hayale geliyor. Ama ben bunu akılla söylemedim. Sadece hayalimize geliyor. Bak akıldan söylemedik. Yani düşünüp tefekkür edip sağlam bir şekilde evet bu böyledir demedik. Sadece hayalimize geliyor. Hayalden hakikati, yani hayalden aslında aklın anlayışını, tasdikini karıştırmamak gerekiyor. Yani hayale gelen bir şüpheyi akla girmiş bir şüphe tevehüm edip itikadına halel gelmiş zanneder. Hem bazen tevehüm ettiği bir şüpheyi imana zarar veren bir şek zanneder. Tevehüm ettiği bir şüpheyi imana zarar veren bir şek zanneder. Hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi tasdik-i akliye girmiş bir şüphe zanneder. Hem bazen bir emri küfride tefekkürü küfür zanneder. Yani dalaletin esbabını anlamak suretinde kuvve-i müfekkirenin cevelanını ve tetkikatını ve bir tarafane muhakemesini hilaf-i iman zanneder. İşte telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan şu zanlardan ürkerek, eyvah kalbim bozulmuş, itikadıma halel gelmiş der, o haller galiben ihtiyarsız olduğundan, cüz-i ihtiyarisiyle ıslah edemediğinden yese düşer. Bu yaranın merhemi şudur ki, tahayyül-ü küfür, küfür olmadığı gibi, tevehüm-ü küfür dahi küfür değildir. Yani küfrün hayali, hayale gelmesi, hayal edilmesi, küfür olmadığı gibi, tevehüm-ü küfür dahi küfür değildir. Yani küfrü vehmetmek dahi küfür değildir. Tasavvuru dalalet, dalalet olmadığı gibi tefekkürü dalalet dahi dalalet değildir. Dalaleti düşünmek, yani hayale gelmesi veya tasavvur edilmesi, düşünülmesi dalalet olmadığı gibi tefekkürü dalalet dahi, dalaleti tefekkür etmek dahi dalalet değildir. Çünkü hem tahayyül, hem tevehüm, hem tasavvur, hem tefekkür tasdik-i akliden ve izan-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Çünkü hem tahayyül, hem tevehüm, hem tasavvur, hem tefekkür tasdik-i akliden ve izan-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyariyi pek dinlemiyorlar. Teklif-i dini altına çok giremiyorlar. Tasdik ve izan öyle değildir. Bir mizana tabidirler. Hem tahayyül, tevehüm, tasavvur, tevekkür, tefekkür nasıl ki tasdik ve izan değiller, öyle de şüphe ve tereddüt sayılmazdır. Fakat eğer lüzumsuz tekrar ede de müstakar bir hale gelse, burası farklı bakın. Eğer diyor lüzumsuz tekrar ede ede müstakar bir hale gelse, o vakit hakiki bir nevi şüphe ondan tevellüt edebilir. Hem bir tarafına muhakeme namıyla, yani tarafsızca muhakeme namıyla veya insaf namına deyip şıkkın muhalifi iltizam ede ede ta öyle bir hale gelir ki ihtiyarsız tarafı muhalifi iltizam eder. Ona vacip olan hakkın iltizamı kırılır, o da tehlikeye düşer. Hasmın veya şeytanın bir vekili fuzulisi olacak bir halet zihninde takarrur eder. Şu nevi vesvesenin en mühimi budur ki, vesveseli adam imkanı zatî ile imkanı zihniyi birbiriyle iltibas eder. Yani bir şeyi zatında mümkün görse, o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen meşkuk tevehüm eder. Şüpheli tevehüm eder. Halbuki ilmi kelamın kaidelerindendir ki, imkanı zatî ise yakini ilmiye münafi değil ve zarureti zihniyeye zıddiyeti yoktur. Mesela şu dakikada Karadeniz'in batması, yere batması zatında mümkündür ve o imkanı zatî ile muhtemeldir. Halbuki yakinen o denizin yerinde olduğunu hükmediyoruz. Şüphesiz biliyoruz. Ve o ihtimal imkani ve o imkanı zati bize şek vermez, bir şüphe getirmez. Yakinimizi bozmaz. Mesela şu güneş zatında mümkündür ki bugün gurup etmesin veya yarın tulu etmesin. Halbuki bu imkan yakinimize zarar vermez, şüphe getirmez. İşte bunun gibi. Mesela hakayık-ı imaneden olan hayat-ı dünyeviyenin grubuna ve hayat-ı uhreviyenin tuluğuna imkan zati cihetinde gelen vehimler yakin-i imaniye zarar vermez. Hem la ibrete lil ihtimalil gayrin nasi şeyin gayrin naşi naşi'i an delil. Yani bir delilden neşet etmeyen bir ihtimalin hiç ehemmiyeti yoktur. Olan kaidi meşhure hem usulü din hem usulü fıkhın kaidi mukarreresindendir. Eğer desen, evet son kısma geldik kıymetli dinleyicilerimiz. Bu da çok mühim bir sual. Hakikaten çok yaralara da merhem, bu da bir merhem. Eğer desen bu derece müminlere muzır, zararlı ve müzic, sıkıntılı olan vesvese ne hikmete binaen bize bela olmuş? Evet, çok güzel bir soru. Bu derece müminlere muzır ve müzic olan vesvese ne hikmete binaen bize bela olmuş? El cevap, ifrata varmamak, yani aşırılığa varmamak, hem galebe çalmamak şartıyla, yani vesvese ona galebe çalmazsa, galebe çalmamak şartıyla aslı vesvese, vesvesenin aslı teyakkuza sebeptir. Yani uyanıklığa sebeptir. Taharriye daidir. Yani araştırmaya davettir. Ciddiyete vesiledir. Lakaytlığı atar, tehafünü, tehavünü def eder. Onun için hakimi mutlak şu dar imtihanda, şu meydan-ı müsabakada bize bir kamçı-i teşvik olarak vesveseyi şeytanın eline vermiş. Beşerin başına vuruyor, şayet ziyade incitse hakimi rahime şekva etmeli, şikayet etmeli, eûzu billahi mineşşeytanirracim demeli. Şayet ziyade incitse hakimi rahime şekva etmeli, eûzu billahi mineşşeytanirracim demeli. Evet, yani demek ki vesvesenin aslı ne dedi? Yani ifrata varmamak, yani galebe çalmamak şartıyla vesvesenin aslı uyanıklığa sebepmiş. Yani araştırmaya, ciddiyete vesileymiş, sebepmiş. İnsanın lakaytlığını atarmış. Yani hiç vesvese etmese, namazı gelişi güzel kılsa bir insan, abdesti gelişi güzel alsa, ne bileyim okumasını gelişi güzel, işte ibadetlerini böyle şey yapsa, hiç araştırmasa, işte şöyle mi doğrudur, yanlış mıdır? Yani hiç böyle şey yapmasa demek ki lakayt olacak ibadetlerinde. Nitekim öyle oluyor insanda gerçekten. Ama biraz vesvesenin olması ciddiyete vesile. Ya olmuş mu acaba? Doğru mu? Yanlış mı? Bak böyle olmayabilir gibi. Küçük vesveseler insanı gerçekten de uyanık tutuyor. Ciddiyetine vesile oluyor. Evet. Ama işte biraz önceki söylediği gibi biz vesvesenin kendisiyle meşgul olursak, işte niçin böyle oldu, ben hata ettim, kusur ettim, işte ne bileyim kimisinde der mesela, ben adam olmam, ben adam olamam, benim kıldığım namazdan ne çıkar, işte şöyle mi böyle mi, benim bak gördüğüm aklına neler geliyor, gördüğüm hayalinde neler geçiyor, sen ne biçim Müslümansın, nasıl adamsın, namazdayken böyle olur mu, şöyle olur mu, neden bu oldu, neden şu oldu gibi gibi gibi böyle meşgul olduk mu, bakın asıl zarar buymuş. Bu şekilde söylemek ve bunlarla meşgul olmak zararmış. Aklına gelen o şey sana zarar vermiyor. Hani dedi ya, yani şimdi aynadaki yılan insanı ısırır mı? Aynada yok. Aynadaki ateş insanı yakar mı? Yakmaz. Hakikati yok çünkü. Aynanın içerisinde, yani resmin içerisinde veya da biz ekranda diyelim, o da bir ayna. Ekranda görüyoruz, yılan bizi ısırır mı? Veya resimde Yok, öyle bir şey yok. Kısırmaz. Veya da zarar vermez. İşte vesvese de aynen bunun gibi. Yani sadece hayalden geçiyor ama hakikati yok. Onun için onunla durup meşgul olursan zarar verir diyor. Onunla meşgul olmayacağız inşallah. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kendisinin kabul ettiği şekilde yapmayı cümlemize nasip etsin. İbadetimizde ciddiyet de uyanık bir şekilde böyle gerçekten rıza ilahiye muvafık bir şekilde yapmayı nasip eylesin bütün ibadetlerimizi, amellerimizi. Cenab-ı Hak şeytanın şerrinden, vesveselerinden, vesvesenin bizi alt etmesinden, galebe çalmasından muhafaza eylesin. Burada da son şeyde dedi ya, yani böyle eğer gerçekten vesvese artar, rahatsız olursak, o zaman Cenab-ı Hakk'a şikayet etmemiz gerekmiş. Euzu billahi mineşşeytanirracim dememiz gerekiyormuş. Evet, bugünkü programımızın sonuna geldik. Kıymetli dinleyicilerimiz, tekrar başka bir programda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul Azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Piyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
8: Müminun 109. Müminlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

Sana üç emanetim var oğul. Ne olursa olsun koru. Biri namaz, miracındır. Sakın, sakın ha terk etmeyesin. Biri Kur'an'ındır, oku. Oku ki Rabb'ı bilesin. Biri Resul sünnetidir. Uy ki, uy ki alem gıpta etsin oğul.

바로 산산업 사근하 우리만 헬스는 ölüm var.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Yedi şeyde hayır yoktur. Huşu olmayan namazda, lüzumsuz şeylerden kaçınılmadan tutulan oruçta, düzgün telaffuz etmeden acele ile Kur'an okumakta, günahlara engel olmayan ibadette, cömertlik bulunmayan malda, samimiyet bulunmayan dostlukta, ihlas olmayan duada. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Gönlümüzden
1: yurdunu Allah'a bırak.
0: Davet çıkmala. Radyo.
1: Cenge deyip çık ki vatan kurtula. Böyle müyesser mi gaza her kula? Haydi Levent asker, uğurlar ola. Ey sürüden arka, haydi Levent asker, uğurlar ola. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın gitti.

0: yolculuğa el şaşmalı, haydi git evladım, uğurlar ola. Yükselerek kuş gibi Balkanlara, öyle satır at ki Kuduz Bulgar'a, bir daha Osmanlı'ya güç sırtara. Git de gel evladım, uğurlar ola. Düşmana çiğnetme bu toprakları, haydi kılıçtan geçir alçakları. Leş gibi yatsın kara bayrakları, kahraman evladım, uğurlar ola. Balkan'ı bildin mi nedir hemşeri, sevgili ecdadının en son yeri. Bir sıla isterdin ha çoktan beri, şimdi tamam vakti, uğurlar ola. Balkan'ın üstünde sızan her pınar, bir yaradır durmadan içten kanar. Hangi taşın kalbini deşsen mezar, gör ne mübarek yer, uğurlar ola. Eş hele bir dağları örten karı, ot değil onlar dedenin saçları. Dinle şehit sesleridir rüzgarı, durma Levent asker, uğurlar ola. Ey vatanın şanlı gaza mevkibi, saldırınız düşmana aslan gibi. İşte hüda yaveriniz hem
1: 91.0.
0: Haydi gidin,
1: davet
0: haydi.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Biyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
6: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.
1: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan

ilklerin ilki ve sonların sonu. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet.

zikrinle sana yaklaşabildim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin. Kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim. Sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Rabbim, görüyorsun ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Neredesin? Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.

0: Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Beni gizli günahlarımın ağırlığından kurtar. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin.
1: 91.0
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله فأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Yedi şeyde hayır yoktur. Huşu olmayan namazda, lüzumsuz şeylerden kaçınılmadan tutulan oruçta, düzgün telaffuz etmeden aceleyle Kur'an okumakta, günahlara engel olmayan ibadette, cömertlik bulunmayan malda, samimiyet bulunmayan dostlukta, ihlas olmayan duada. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

uzaktayım sanma, çok yakındayım. Goncası kırılmış güle sor beni. Yalnızım akşamda,

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman və Rahim Allahın adıyla. Hamd aləmlərin Rabbi olan Allahu Teala-yadır. Səlat və səlam Peyğəmbər Əfəndimizə, şərəfli ailəsinə və şərəfli arkadaşların üzərinə olsun. Güzel kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bizans'ın bir hazırlık içinde olduğunu, büyük bir ordu hazırlamakta olduğunun haberini alıyordu. Talimatını veriyordu, hazırlıklar yapılsın. Özellikle imanları yakın boyutlarında olanlar hemen hazırlığa başlıyorlardı. Aşkla, şevkle hazırlığa girişiyorlardı. Hazırlık sürecinde müminlerin halleri muhteşemdi. Onların imanlarını belgeleyen destansı haller yaşanıyordu. Tatlı bir telaş, tatlı bir yarış vardı. Müminler akın akın mallarından Resul-i Ekrem Efendimiz'e getiriyorlardı. Bu güzelliği yaşayanlardandı Hazreti Abbab bin Akil radıyallahu anh. Son derece yoksuldu. Resulullah'ın çağrısını duymuştu. Hiçbir şey yoktu ama bir şeyler yapmalıydı. Karınca kaderince bir şeyler vermeliydi. Çorbada tuzu bulunmalıydı. Öyle istiyordu. Ama ne yapabilirdi? Düşünürken bir şey yakalıyor ve seviniyordu. Hurma bahçeleri sahiplerine gidecekti. Onlardan iş isteyecekti. Aynen öyle yapıyordu. Hurma bahçelerinde çalışıyor ve kazandıkları hurmaları bir torbaya dolduruyor, Allah'ın Resulüne getiriyordu. Ya Resulallah, bağışlamak için bundan başka bir şeyim yok, kabul buyur diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu asil arkadaşının alın terinin oluşturduğu hediyeyi kabul ediyor, Allah bağışını kabul etsin, kazancını bereketlendirsin diye dua ediyordu. Aynı atmosfer sahabi kadınlar için de söz konusuydu. Mümin kadınların Allah yolundaki coşkuları hayretler uyandırıyordu. Onların varlıkları daha çok mehirleriydi, takılarıydı. Elbette içlerinde varlıklı olanlar da vardı. Ama şimdi Allah için verme zamanıydı. Hesap kitap yapılacak zaman değildi. Canı feda ettikleri canandan talimat gelmişti. Hazırlık için elinden gelenler katkıda bulunacaktı. Gün bugündü, fırsat bu fırsattı. Şimdi hane-i saadete doğru sahabi kadınların dalga dalga akışı vardı. Bileklerindeki bilezikleri, kulaklarındaki küpeleri çıkaran hane-i saadetin yoluna düşmüştü. Her biri bir halavet içerisinde Hazreti Ayşe annemizin düşmüştü. Her biri bir halavet içerisinde Hazreti Ayşe annemizin hanesine geliyor, altınını, bileziğini

Yer vardı, Rahman-ı Rahim'i terennüm ederdi. Yemyeşil bir vadide ağaçları seyreden mümin, rüzgar çıktığında ağaçların yaprakları ve dalları sallanmaya başladığında içinde bir ürperti başlardı. Kalbinde Rabbi Rahim'ini zikretmeye başlardı. Ağaçların sallanışını bir zikir hali olarak temaşa ederdi. Bilirdi ki her varlık kendi lisanıyla tesbih içireydi. Kainatın bir zikir halinde olduğunu bilirdi.

kalpler vardı. Küfrün labirentlerinde simsiyah hale gelmişti. Heveslerini, arzularını hayat haline getirmişlerdi. O kalplerin sahipleri için hayatın hiçbir anlamı yoktu ve hayatta değer verilecek bir şey de yoktu. Biricik emelleri arzularının tatminiydi. Arzularının tatmini için araziye göre hareket ederlerdi. Hiçbir risk almak istemezlerdi. Bunlar iki yüzlü insanlardı, münafıklardı. Müminler tatlı bir heyecanın içinde Tebük seferine hazırlanıyorlardı. Kadınıyla erkeğiyle ellerinde olandan Allah'ın Resulüne getiriyorlardı. Münafıklarsa ortalığı bulandırmanın gayret içerisindeydiler. Müminler bağışta bulunmak için heyecanla gelirken, onlar Müslümanları aşağılamak için çirkin sözler söylüyorlardı. Gösteriş yapıyorlar diyorlardı. Allah'ın onların bağışına ihtiyacı mı var diyorlardı. İmkanı zayıf olan müminler çam sakızı, çoban armağanı bir şey getirebiliyorlardı. Münafıklar bu şey bağışlanır mı diyorlardı. Münafıkların bu bozgun tavrı nedeniyle ayet nazil oluyordu. Tövbe suresinin 78. ve 79. ayetleri nazil oluyordu. Münafıklar Allah'ın onların sırrını da fısıltılarını da bildiğini ve gayıpları, gizli şeyleri çok iyi bilen olduğunu hala anlamadılar mı? Sadakalar hususunda müminlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, Allah işte onları maskaraya çevirmiştir ve onlar için elem verici azap vardır buyuruluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları kısa zamanda hazırlıkları tamamladılar. Peygamber Efendimiz ordugahını Senetül Veda tepesine kurdu. Medine civarından kabileler İslam ordusuna katılmak için akın akın geliyorlardı. Veda tepesi o güne kadar öyle bir insan seli görmemişti. 30 bin kişilik ordu oluşuyordu. Heyecan her gelen grupla dalga dalga büyüyordu. Müminlerin gül yüzlerinde tebessümler vardı, heyecan vardı, halavet vardı. Allah için bir araya gelmenin, Allah için sevmenin ihtişamını yaşıyorlardı. Allah'ın sevgilisinin komut edeceği dev bir ordu oluşuyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her dem hamd makamındaydı. Dün yola yalnız çıkmıştı. Rahman-ı Rahim'in emriyle Rabbani yola tek başına çıkmıştı. Rabbi Rahim'in yardımıyla, sevgilinin dağlardan da yüce sabrıyla yollar aşıldı, tepeler geçildi. Binbir abluka yarıldı ve bugünlere gelindi. Dün yola çıkarken bir kişiydi, şimdi binlerle beraber yürüyordu. En derin anlamıyla daima hamd ediyordu. İslam ordusu Senetül Veda tepesindeydi. Münafıklar bu tehlikeli yola çıkmayacaklardı. Bizans üzerine yürümenin akıl dışı olduğunu, bile bile ölüme gidildiğini, bu kez Müslümanların büyük bir yenilgiye maruz kalacaklarını düşünüyorlardı. Ayrıca yaz mevsimiydi. Hurmaların olma zamanıydı. Hurmaları kim toplayacaktı? Hurma bahçelerinin muhteşem gölgelerindeki keyfe nasıl kıyılacaktı?

0: münafıklar kararlarını çoktan vermişlerdi. Tebük seferine, bu uzun yolculuğa, bu ölümcül savaşa katılmayacaklardı. Peygamber Efendimiz'e geldiler, mazeretlerini bir bir bildirdiler. Savaşa katılamayacaklarını ve izin talep ettiklerini bildirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı açık ve netti. Yaşlısıyla genciyle bu savaşa katılmalarını beyan ediyordu. Ama münafıklar mazeretlerini bildirince Resul-i Ekrem Efendimiz onların mazeretlerini kabul ediyordu. Onlar uydurma bahanelerle böylece savaşa katılmıyorlardı. Bu savaş bir imtihandı. Mallardan, mahsullerden geçip geçmeme imtihanıydı. Ölüm ve açlık labirentlerinden geçilecekti. Bunu ancak imanlı gönüller başarabilirdi. Ölüm ve açlık imtihanlarından geçilecekti. Dev bir ordu üzerine gidiliyordu. Korku anaforlarından, kulvarlarından geçilecekti. Korku imtihanlarından geçilecekti. Bu çetin ve zorlu sınavlardan alınların akıyla çıkanlar ne kadar bahtiyardı. Onlar iman kaynaklı, onurlu bir hayatın sahibiydiler. Yarınsa güzellikler diyarı cennetlerin konukları olacaklardı. Onlar imtihanlarda başarıyı yakalayanlardı. Münafıklar daha yola çıkmadan kaybediyordu. İmtihanı göze dahi alamıyorlardı. Her insan kendi iradesiyle gideceği yolu tercih ediyordu. Tercih kendisinindi. Yolun sonuna razı olacaktı. Tercihler bile bile yapılıyordu. Tercihler bilinçle yapılıyordu. Münafıklar Rabbani yola çıkmıyorlardı ama boşta durmuyorlardı. Bu gidişin zamansız olduğunu, yanlış olduğunu dillendiriyorlardı. Onların bu konuşmaları bazı bedevileri etkiliyordu. Onlar da gitmekten vazgeçiyorlardı. Böylece Tebük seferine katılmayanların sayısı 80'i buluyordu. O günlerde münafıklarla ilgili ayetler nazil oluyordu. Tövbe suresinin 101. ayetinde, çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından bir takım münafıklar vardır ki münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilemezsin. Biz biliriz onları. Onlara iki kez azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itilecektir buyuruluyor. Münafıklar savaşa katılmamak için yalan mazeretler bildiriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara izin veriyordu. Tövbe suresinin 43. ayetinde Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler iyice belli olup yalancıları da bilinceye kadar onlara niçin izin verdin buyurularak münafıkların yalancılıkları deşifre ediliyordu. Müminler İslami esasları özümsemek için gayret ederler, çaba sarf ederler. Onların sabiteleri vardır. İslam'ın değişmez esasları vardır. Müminler o esaslara göre düşünen ve yaşayan insanlardır. Ortamlara, şartlara ve hele insanın hevasına göre bir anlayış İslam'la taban tabana çelişirdi. Münafıklar hayatlarının merkezine heva ve heveslerini koyuyorlardı. Asıl olan arzularına göre yaşamaktı. Ayetleri de bu arzularına göre yorumlamak isterlerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Yağmur, var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat, en müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü, değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde, yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin, gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak, yeryüzü avaredir yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım, heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü, düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe, her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden, ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin, sükutu yağar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım, bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide, dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü, yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin, en son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağnak sağnak gülümser maveradan, gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hıra'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar, bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım, o mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklan bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini, istiklal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım Save'nin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü, on asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım, fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.
Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım, tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü, kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi, hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri, ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri, sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların, sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım, sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer, sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini, sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım, şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali, hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ayrılığın bağrında büyüyen bir yaradır, seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin, şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım, bir melal zincirine takıldı parmakların. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım, sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde, senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde, Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin, mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydın, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme, senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü, toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan, sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın, içimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın, nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor, ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin.
bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler, çehreler yepyeni bir değişim geçirecek, aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler, anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin, sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım, batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Biade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Benim bir de İstanbul maceram var. 995'te başlayan yağmurlu bir Kasım gününde, heyecanlı, bir o kadar da gergin. Yazmıştım İstanbul'u ilk kitabımda. İster gel, ister gelme, geçmeziyem bu şehrin. Ben güzelden anlarım, İstanbul şahı şehrin, demiştim bir gezmeden İstanbul'u. Şimdi ne yazmaya, ne gezmeye, şimdi kötüleri üzmeye gidiyorum. 95 Kasım'ında yağmurla beraber. Kapalı Çarşı'da Orhan Veli ile tanışacağım. Topkapı, Ayasofya, Sultanahmet. Belki de dervişlere karışacağım. Kim bilir? Bir bakarsın Boğaz'da teknelerle yarışacağım. İhtimal zayıf ama belki de en bilinmedik küfürlere alışacağım. İstanbul, sana geliyorum. Yağmurla beraber 95 Kasım'ında. Böyle başladı işte. Böyle gidişle. Ve 96 Kasım'ında yağmurla beraber döndüm. Heyecanlı, bir o kadar da üzgün. Ne mi oldu? Ne mi kaldı geride? Bir deniz, yaş 18, sonuç aşırı doz. Hayalleri, anıları bir küçük not defterinde yazılı, o kadar. İki, can, yaş 17, topuğundan bile iğneliydi. Son sözünde yaşamak istiyorum dedi, uyuşmadan yaşamak. Üç, Esrahan. Ey güzel gözlü kız, çok uğraştık seninle biz. Yaşamam için ufak bir sebep demiştin, denizi göstermiştim. Öldü demişti. Oysa ben maviliği demek istemiştim. Gözlerin gibi maviliği. Şimdi cezaevinde. Zaten evinde de cezalıydı. 4, 5, 6. Gider böyle geride kalanlarım. Ey be İstanbul, ey uyuşuk taş toprak, bana güzellikten söz etmeyi bırak. Ben senin o ışıltılı gecelerinde, o boğazının sahte kalabalığında bir tek şiir yazmıştım, yalnızlıktan bunalıp da sevgiliye. Denize kızıllık düştüğü anda bir martı misali havalanırım. Aklımdan gözlerin geçtiği anda en durgun sularda dalgalanırım. Ellerin gerekli su içmek gibi son dilek misali bir idamlıkta. Tutmalı, öpmeli, okşamalıyım. Şefkatin olmalı bu karanlıkta. Topu topu bu işte geriye kalan, kimi mezar taşında, kimi yalnızlığımın ak kağıdında. Ve benim için İstanbul artık sabıka kaydında.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Yedi şeyde hayır yoktur. Huşu olmayan namazda, lüzumsuz şeylerden kaçınılmadan tutulan oruçta, düzgün telaffuz etmeden aceleyle Kur'an okumakta, günahlara engel olmayan ibadette, cömertlik bulunmayan malda, samimiyet bulunmayan dostlukta, ihlas olmayan duada. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Tedaviye alır mola. Cemi cesetlerim hasta. Bizi seven bütün yasta. Yalvarırım hazık dosta. Tedaviye alır mola. Hesabı yok, dertlerim çoktur. Sıhhatli yerim hiç yoktur. Lokmanıma bir tek baktır. Bir çaresin bulur mola. 35'e vardı yaşım. Göz ağlamaz sanki taşım. Mikrop olmuş içim dışım. İlaç versen ölür mola?

Boyun büktüm tabibime. Küçük tarif ile savma. Basiretim tamam ama bu dert böyle kalır mı ola? Sıhhatli semtine komaz. Midem bozuk, tatlı yemez. Lisan yara, tevhid demez. Doktor acep deler mola. Muhabbet harçlığı alsam, ocağının dairesini bulsam, kapısında köle olsam, bu dertleri deler mola.

sebepli doktorun eli. İnandım, bağladım beli. Kalbim için emraz dolu. Versen haplar siler mola. Reçeteyle gözden geçirdi. İlacı istiğfar içirdi. Dertlerim bir bir uçurdu. Taburcu eder salar mola. Dedi perhizini yeme. İç ilacını hiç koma. Kullanırsan düşme gama. Kalemdarım güler mola.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Bugünkü Esma-ül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere En-Nur Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak nurundan hepimizi pür nur eylesin inşallah. Amin. En-Nur, nurlandıran, nurun kaynağı, alemleri nurlandıran, simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran, kulunun iç alemini nurlandırarak onu hidayete kavuşturan, hakkı, doğruyu görmesini sağlayan demektir. Nur suresi. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir. O billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. Yağı neredeyse kendisine ateş değmese bile ışık verir. Nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. Allah insanlara misaller verir. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, ifadede en güzel kelimelerin, en geniş anlamlı sözcüklerin dahi yetersiz kaldığı isimlerden biridir En-Nur ismi. Madde ve beşeriyet Allah-u Teala'nın zatını görmeye manidir. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Rabbi ile görüşerek zatının nurlarını müşahede etmesi beşeriyetinin melekleşmesiyle mümkün olmuştur. Hazreti Musa aleyhisselam da Rabbini görmek istemiş ve yalvarmıştı. A'raf suresi. Ne zaman ki Musa mikatımıza geldi, Rabbi ona kelamıyla ihsanda bulundu. Ey Rabbim, göster bana kendini de bakayım sana, dedi. Rabbi ona buyurdu ki, beni katiyen göremezsin. Lakin dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin. Daha sonra Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılıp kendine gelince sen Subhansın. Ayılıp kendine gelince sen Subhansın. Tevbe ettim

gökleri ve içindekileri Hakk'a iletir demektir. O nuru ile tecelli eder, kulunu hidayete eriştirir. En-Nur'dur o. En'am suresi. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun gönlünü İslam'a açar ayeti nazil olduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göğsün inşirahı yani genişlemesi nedir diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O nurdur. Allah o nuru müminin kalbine atar. Bunun üzerine kalbi sevinerek genişler. Bu genişlemenin alameti var mıdır diye sordular. Evet dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ahirete yönelmek, aldatıcı dünyadan uzaklaşmak ve ölümden önce ölüme hazırlıklı olmaktır. Mana aleminde nurlar vardır. Birincisi Allah Celle Celaluhu'ya mahsus olan ezeli ve ebedi zatının nurudur. Esma-i Hüsna'dan biri de En-Nur'dur. Zümer suresi. Yer Rabbinin nuru ile parlamıştır. Kitap konmuş, peygamberler ve şahitler getirilmiş ve aralarında hak ile hüküm verilmektedir. Hem onlara hiç haksızlık yapılmaz. İkincisi, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama ait olan nurdur. Ahzab suresi. Ey peygamber! Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Ve hem de izniyle Allah'a bir davetçi ve nurlar saçan bir kandil olarak gönderdik. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim'in nurudur. Maide suresi. Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu açıklayan, çoğundan da vazgeçen peygamberimiz size geldi. Ayrıca size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap da gelmiştir. Allah o kitapla rızasına uygun hareket edenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola sevk eder. Dördüncüsü, her müminin imanı nispetinde oluşan nurdur. Hadid suresi. O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görürsün ki nurları önlerinde ve sağlarında koşuyor. Bugün müjdeniz altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacağınız cennetlerdir denilir. İşte büyük kurtuluş budur. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bir kulunun hidayetini dilediği zaman onun masivadan ayrılması ve rıza kapısından girmesi için nurlarını gönderir. Kulunun gönlünü iman neşesiyle doldurur ve o insan Yüce Rabbimize kulluk için çaba göstermeye başlar. O kulun salih ameli, zikri ve Kur'an-ı Kerim okuması nura dönüşür. En-Nur isminin tecellisiyle, işte bu nurların zuhuru ile kulun imanı kuvvetlenir ve sırat-ı müstakim üzere devam etme imkanı bulur. Allah Celle Celaluhu, zahiri ve batini anlamlarıyla bilinen bütün nurların yaratıcısı ve müsebbibidir. Bilindiği gibi nur, ışık, ziya demektir.

Güneş ışık kaynağı kandil, ay ise kandilin yansıtıcısıdır. Furkan suresi, gökte burçları var eden, onların içinde bir kandil ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir. Yunus suresi, o Allah ki senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye güneşi bir ışık, ayı da bir nur yaptı. Ayın ve güneşin Rabbi en-Nur olan Allah Celle Celaluhu'dur. Kulunu rahmetiyle sarmalayıp hayatın dalgaları ve karanlıkları arasında bırakmayan en-Nur olan Allah'tır Celle Celaluhu. Ahzab suresi, sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleriyle birlikte üzerinize rahmet ve bereket indiren O'dur ve O müminlere çok merhametlidir. Hadid suresi, ey inananlar, Allah'tan korkun, O'nun Resulüne inanın ki size rahmetinden iki pay versin, sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Sana Peygamberimizin nuru ile iltica ediyor ve yol gösterdiği gibi dua ediyoruz ey Rabbimiz. Katından öyle bir rahmet diliyoruz. Onunla kalbimize hidayet, işlerimize nizam, içimize kamil iman, dışımıza ameli salih ve amellerimize ihlas verir. Bizi her türlü kötülükten korursun. Rabbimiz, kalbimize nur, kabrimize nur ver. Önümüze nur, arkamıza nur ver. Allah'ım, sağımıza nur, solumuza nur ver. Allah'ım, üstümüze nur, altımıza nur ver. Allah'ım, kulağımıza nur, gözümüze nur ver. Allah'ım, saçımıza nur, derimize nur, etimize nur, kanımıza nur ve kemiğimize nur ver. Yani bizi nurunla aydınlat. Allah'ım, nurumuzu büyüt. Söylediklerimizin hepsine bedel olan, söylenmeyenleri de kuşatacak bir nur daha ver. Allah'ım, bizi en-Nur isminin tecellileriyle zahirini ve batınını nurlandıranlardan, kıyamette İman nuru önünde koşan, yüzü imanın neşesi ile nurlananlardan eyle. Amin.

El-Hadi Celle Celaluhu. El-Hadi, kullarının rububiyetlerini ikrar etmeleri için onlara marifetullah yolunu öğreten, lütufla ve güzellikle yol gösteren, hayra erdiren, murada yaklaştıran, doğru yola davet eden, her yaratılmışı, bekası ve vücudunun idamesi hususunda gerekli olan hususlara yönelten demektir. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, bu latif isim aynı zamanda yarattığı her mahluku yaratılış gayesine uygun şeyleri yapmaya sevk eden anlamını da taşımaktadır. Taha Suresi. Firavun, ey Musa, sizin Rabbiniz kimdir? Dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye şeklini veren, sonra da yolunu gösterendir, dedi. Âlâ Suresi. Rabbinin yüce adını tesbih et. Yaratıp düzene koyan O'dur. Takdir edip hidayeti gösteren O'dur. Aziz kardeşlerim, insan olmanın farklılığının ve insan olarak nelerle donatılarak yeryüzüne gönderildiğinin farkında olandır. Başıboş bırakılmadığımızın, vücut adlı şahane makinenin akıl ve gönül libasıyla giydirilerek adeta süslendiğinin farkında mıyız? Daha doğarken sonuca kilitlendirildiğimizin elest meclisinde yaşadığımız o namutenahi güzelliklerin ruhumuza işlendiğinin ve şu kısacık dünya hayatında da o güzellikleri arama kabiliyeti verilerek ahirete yönlendirildiğimizin farkında mıyız? İşte o muhteşem sevgi kaynağının sırrı budur. Siz yavrunuzun zor işlerini kolaylaştırmaz mısınız? Ona yollar gösterip başarması için vazifesine yardımcı olmaz mısınız? Siz yaratılmış iken böyle yaparsınız da, ya o yaradan yüce yaratıcı, yüreğimize sevgiyi işleyen o yaratıcı ne yapar kullarına ve nasıl yol gösterir rahmetini onlara? Dünyayı imtihan yeri kılar, kulları için dayar ve döşer, bin bir nimetle donatır. Fıtratına onu yüceltecek ve yöneltecek güzellikler kodlar. Sonra da akıl verir, yolların dikenlerini ayıklayacak, iyiyi kötüden ayıracak, doğru yolu bulduracak akıl verir kullarına. Hazreti İbrahim aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de akıl nimetini kullanmanın en muhteşem örneği olarak sunulur bizlere. Hazreti İbrahim aleyhisselamı çok iyi tanımalı, onun Halilullah oluşundaki sırrı çok iyi kavramalıyız. En'am suresi. Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Üzerine gece bastırınca bir yıldız gördü. Bu mu Rabbim, dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem, dedi. Ayı doğarken gördü. Rabbim budur mu, dedi. O da batınca, yemin ederim ki Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi elbette sapıklığa düşen topluluktan olurdum, dedi. Hazreti İbrahim aleyhisselam yıldızı, ayı ve güneşi izlemiş, bunların battığını görünce akıl nimetini kullanarak La uhibbul afilin, ben batanları sevmem, demişti. Ey el-Hadi olan Allah'ımız!
hidayete ulaştıracağın kullarına, bizlere akıl nimetini böyle kullandır. Yüce Rabbimiz kelam-ı keriminde pek çok ayette hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hiç akıl etmez misiniz? İnsanların çoğu akıl etmiyorlar diye seslenir kullarına. En'am suresi, işte bu Allah'ın hidayet yoludur. Kullarından dilediğini o hidayetiyle hidayet eder. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yaptıkları bütün amelleri boşa giderdi. El-Hadidir o, kuluna bir hidayet rehberi göndererek kulunun yolunu sırat-ı müstakime çevirmesini sağlayandır o. Yunus suresi, ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. Ali İmran suresi, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'tan gereğince korkanlar için doğru yolu gösterme ve bir öğüttür, nasihattır. El-Hadidir o Celle Celaluhu, kullarının içinden kendileri gibi bir insan seçerek, onu elçisi kılarak, yaşantısını örnek bir hayat haline getirerek, kullarının kendisine varmasını kolaylaştıran El-Hadidir, yüce yaratıcıdır. Nahl suresi, doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Nahl suresi, ey Resulüm, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o hidayete kavuşanları da en iyi bilendir. El-Hadidir o Celle Celaluhu, yarattığı her mahlukunu yaratılış gayesini ona ilham ederek dünyaya getirtir. İneğe süt verdiren, arıya bal yaptıran, ağaç kakana ağaç kabuklarını deldiren, kunduzlara baraj yapımını öğreten, memeli hayvanların yavrularına doğar doğmaz annelerinin göksünü emmeyi öğreten, ilham eden odur. Bir anda hidayet kavramının ruha verdiği huzurla sükunete erdiren odur. Açalım ellerimizi, yüreğimizi ve bütün gücümüzle Rabbimize karşı. Allah'ım, beni insan olarak yarattığın için, bana akıl nimeti bahşederek yolunu kavramayı kolaylaştırdığın için, beni Müslüman coğrafyada dünyaya getirip iki cihan serverine ümmet eylediğin için, beni Kur'an-ı Kerim'e muhatap kılarak kelamınla şereflendirdiğin için, Müslüman bir anne babayı ebeveynim kıldığın için, kısacası beni hidayet üzere yaşattığın için sana sonsuz şükürler, sonsuz hamdler ediyoruz. Her nimet şükrü gerektirir. Minicik bir arı bir ayete muhatap olmanın şükrünü asırlardır bal yaparak ödüyor. 6666 ayetin muhatabı olan insan, yani bizler acaba nasıl şükretmeliyiz? Bunun tefekkürünü de hepimizin kendi alemine havale ediyoruz. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz,
bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, hadis parçası programıyla sizlerle birlikteyiz. Geçen programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz hadisi şerifimizi okuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte 7 büyük günahtan kebair ismi veriliyor bunlara, büyük günahlara. Ve hatta burada onu da hatırlatalım. İmam Zehebi'nin Kebair diye büyük günahlar ismiyle bir kitabı var. Mümkünse temin edip okursak çok faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü oradaki büyük günahları tek tek sıralamış. Burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en başlı olan büyük günahları bize bildiriyor ve akabinden de ne yapıyor? Sakınmamız gerektiğini emrediyor. İşte dünkü, geçenki programımızda kısaca durmuştuk. Neydi? İçtenibu sebal mubikat, helak edici, yok edici, perişan edici, tehlikeli olan bunlardan uzak durun diyor. 7 tane günahtan. Neymiş? Şirk. Şirkten. Allah'a şirk koşmaktan. Sonra sihir, sihir yapmaktan, büyü yapmaktan. Ve sonra ne diyor? Ve katlen nefsilleti harramallahu illa bilhak. Haksız yere, hak olmadığı halde bir nefsi yok etmek, bir insanı öldürmek. Büyük günahlardan birisi de budur. Çünkü Allah-u Teala insanı yaratmış, insanların, canlıların yaşam hakkı vardır. Hayat hakkı vardır. Her canlının hayat hakkı vardır. Kimse kimsenin hayat hakkına kastedemez. Hayat hakkına, son verme hakkına sahip değildir. Ha, bazı sebepler olabilir. Haklı sebepler, öyle Peygamberimize buyuruyor. Orası ayrı bir konu. Ama onun dışında insanların birbirine karşı haram olan, işlememesi gereken işler vardır ki bunlardan birisi nedir? Herkesin nefsi birbirine haramdır. Yani hiçbir insan kalkıp da başka bir insanı öldürme hak ve hürriyetine sahip değildir. Canı haramdır, kanı haramdır, malı haramdır, ırzı haramdır. Yani bu nedenle Allah-u Teala bir insanı haksız yere öldürmeyi büyük günahlar içerisine almış. Ve hatta Kur'an-ı Kerim'de mesela Nisa suresinde Allah-u Teala diyor, kim bir mümini kasten öldürürse, kasten bilerek öldürürse, cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Bu şekilde buyuruyor. Yani kasten bir mümini mümin olduğu için öldürürse nedir? Cehennemde kalır. Allah ona gazap etmiş, ona lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Bu kadar büyük bir günah. Yani hem gazap ediyor Allah-u Teala o kimseye, hem lanet ediyor ve ona da büyük bir azap hazırlıyor. Ha, insandır. Kazara diyelim, trafik kazası olmuş. Adamlar ava gitmiş, işte atarken yanlışlıkla, avını atarken orada arkada adam görmemiş, kaza olmuş. Veya adam ne yapıyor? Balkonda, eskiden damlarda yatma olurdu. Ne yapıyor adam? Koruluğu yok. Uyurken düşüyor aşağıya, bir adam da yoldan geçiyor, adamın üstüne, adam ölüyor. Ha, bu tür kazara, İstenmeyen şekilde kaza olursa burada nedir? İnsanın bir mukabele, bir kastı yok yani. Bizzat bu işi planlayarak yapmadığı için tabii burada mazur görülür. Ama isteyerek, bilerek bir mümini öldürmek de bu kadar büyük günahtır. Allah-u Teala zaten müminlerin özelliklerini sayarken, mesela Furkan suresinin 69. ayetinde böyle müminlerin özelliğini sayarken diyor ki, onlar Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Yani Allah'a şirk koşmazlar. Sonra Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere de kıymazlar. İnsanları da haksız yere öldürmezler. Çünkü bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Çünkü haksız yere bir insan öldürüldüğü zaman karşı onu öldüren cani, canavar gibidir. Şimdi canavar bir insanın kime ne yapacağını kimse bilemez. Çünkü canavarın gözü dönmüş birinin bir kurdun kime ne yapacağını siz bilebilir misiniz? Aç bir kurt herkese saldırabilir. Bu nedenle ne yapıyor? Bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Çünkü insanlık artık huzur bulamaz. Korku ve endişe içerisinde yaşar. Ve Allah-u Teala ne diyor? Zina etmezler. Müminlerin özelliklerinden. Bunları yapan günahının cezasını bulur diyor. Allah muhafaza buyursun. İşte günahlardan birisi de nedir? Bir mümini haksız yere öldürmek. Bir canı haksız yere ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek. Ve ekle riba, faizi yemek. Hele bilhassa günümüzdeki insanların en çok dikkat edeceği hususlardan birisi de bu. Faiz yemek. Şimdi Allah-u Teala faiz yemek diyor. Nedir? Yeme her şeyi içerisine alır. Hani ben yemiyorum, ev alıyorum. Ben yemiyorum, dükkan alıyorum. Ben yemiyorum, araba alıyorum. Değil. Nedir? Hepsi gelir, ondaki katkı yemeğe gelir. Bu nedenle Peygamberimiz ne yapıyor? Faiz yemek olarak genel bir ifade kullanıyor. Hazreti Ömer'in dediği gibi devamlı anlatmaya çalışıyoruz. Ribayı, faizi terk edin ve bununla birlikte raybi, şüphesi olanı da terk edin diyor. Hani bu kadar ki faiz tehlikeli bir şey. Ayet-i kerimelerde faiz yemeyi ne yapıyor? Allah yasaklıyor ve o faizcilerin böyle şeytan çarpmış gibi kalkacağını haber veriyor. Bu kadar tehlikeli bir şey. Bu nedenle bir kısım hadislerden de yola çıkarak diyorlar ki alimlerimiz, faiz yiyen bir insanın sonu hüsrandır. Ve faizin sonu da yokluktur, perişanlıktır. Bu şekilde de uyarıyorlar. Her ne kadar faizin bir kısım faydalarını ortaya koysalar da, artsa da, artar gibi görükse de sonu azlıktır. Çünkü niye? Peygamberimiz öyle buyuruyor. Diyor ki ne kadar artsa artsa da faizin sonu azlıktır, yokluktur. Ve malını faiz ile çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonu fakirlik olmasın. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Sonu hüsranlıktır, perişanlıktır. Ve hatta Hazreti Ali'nin şöyle güzel bir sözü var. Diyor, kim ki faiz işine bulaşırsa sonunda kendisini çorak, taşlık bir tarlada bulur. Perişan olur. Bir yerden çıkar. Kendinden çıkar. Malı kalsa bile daha sonraki mal evlatları arasında büyük bir perişanlığa sebebiyet verir. Bedeninde çıkar. Neticede haram olan bir şeye giriştiği zaman bir insan, bilhassa bu faize, sonu hüsrandır ve bu hüsranlıktan da kendini kurtaramaz. Günümüz insanı bu konuda hassas olacak. Çünkü bir zaman gelecektir Peygamberimiz, faiz yemeyen kimse kalmayacak. Soruyorlar, yani nasıl olacak ey Allah'ın Resulü? Yani bu nasıl bir şey? Diyor, yemese bile ne olacak? Tozu ona bulaşacak, tozu. Günümüzdeki gibi işte. Ha, müminler kendilerini korudukça, takva sahibi oldukça, hassasiyet gösterdikçe ne olur? Allah da yardımını gönderir ve bu illetten insanlık kurtulur. Çünkü faizcilikte ne vardır? Sömürü vardır. Haksız kazanç vardır. Tembellik vardır. İş yapmama vardır. Bedava para kazanma vardır. Ve insanları bedavadan da para kazanmaya itme yolu vardır. Çünkü faizin girdiği yerde dikkat ederseniz ne yapıyor? O müesseseler çok kazanıyor. Diğer insanlar da borçlanıyor. Faizciler ne yapar? Bir yerde gariban bulur, ona borç vermek suretiyle onu borçlandırır. Bir 10 lira veriyorsa 100 lira, 100 lira verirse 200 lira, neyse bu 1 lira olabilir, 5 lira olabilir, neticede faizdir. O insanı sömürme yoluna giderler. Peki Müslüman bir insan nasıldır? İslam dini ona neyi emretmiştir? Nerede bir garip, guraba, fakir, fukara varsa onu bul, ona yardım et. Bakıyorsunuz insanlar ta Afrika'da adını bile zor duyduğumuz, ilk defa duyduğumuz ülkelere gitmişler, yardım götürüyorlar. Veya ta efendim bir kıtada bir köye gitmişler, şuraya gitmişler, buraya. Niye gidiyor Müslümanlar? Yardım götürüyorlar. İnsanlar tanımadığı, bilmediği, yüzünü görmediği insanlara yardım gönderiyor. Bak, İslam'ın getirdiği güzelliğe bakın, güzel ahlaka bakın. Sömürü yok, yardımlaşma var. Ta uzak diyarlara götürüyorlar, yardım sunuyorlar. Zahmet çekiyorlar. İşte İslam bunu getiriyor. Müslümanın ahlakı bu. Faizin ahlakı ne? Nerede bir garip borçlu varsa onun tepesine çökme. Onun o zavallı halinden yararlanma. Efendim ben de ona para verdim. Verdin de niye verdiğini gibi istemiyorsun? Üstüne habire para koyuyorsun. Hiçbir riske girmiyorsun. Adam iflas etse, şu olsa bu olsa da o malı hemen haciz koyuyorsun. İpotek yapmışsın, rehin tutmuşsun, hemen malı da geri alıyorsun. Mantığa bakın. Böyle bir anlayış insanlığı diriltir mi? Yok. Kanını emer insanlığı. Köle haline getirir. Sömürü haline getirir. İşte İslam'ın getirdiği ahlak ve faizcilerin getirdiği faiz düzeninin, faiz sisteminin getirdiği ahlak. İşte müminler de uzak duracak, bu müesseselerden uzak duracak ve hatta yolundan bile geçmeyecek. Önünden bile geçmeyecek, geçse bile buğz edecek. İçine girmek zorunda kalıyorsa da kalben buğz edecek, hoşnut olmayacak, olmadığını belirtecek. Böyle o günahlara karşı tavır almış olacak. Çünkü günah işleniyor, Allah'a isyan ediliyor. Diyor Resulullah, işte alan, veren, yiyen, yediren, katiplik yapan, şahitlik yapan hepsi birdir ve hepsine Allah lanet etmiştir diyor. Kıyamet gününde lanetlenmiş onlar diyor. Bu kadar büyük bir günah, öyle bir yere girmek, öyle bir yerle iş yapmak mümkün mü bir Müslümanın için? Allah muhafaza buyursun. Sonra nedir? Ve ekle malil yetim, yetimin malını yemek. Yetim nedir? Babası ölmüş veya anne babası ölmüş. Kimsesiz kalmış birisi. Kimin eline düşmüş? Geride kalan akrabaların eline düşmüş. Veya akrabası da kalmamışsa işte birisi sahip çıkmış, o bakıyor. Burada şu var, İslam'ın getirdiği ince anlayış şu. Yarın kimin ne olacağı belli değil. Yarının kime ne getireceği belli değil. Yani bugün biz her şeyimizde iyi olabiliriz ama yarın bizim çocuklarımız da yetim duruma düşebilir. İnsanların eline düşebilir. İşte İslam bu anlayışı birinci derecede getiriyor. Diyor yarın kimin ne olacağı belli değil. Yarın senin çocukların da yetim duruma düşebilir. O yüzden bir yetim varken ona dikkat et. Yarın senin çocuğun da o durumda olabilir. Bu nedenle sahabe-i kiram hazretleri o kadar hassas davranmışlar ki böyle hani ayet-i kerimede var ya yetim mallarını zulmen yiyenler, onlar diyor karınlarını ateş dolduruyorlar. Allah-u Teala öyle buyuruyor. İşte sahabe-i kiram ellerinin altında yetim varsa ne yapmışlar? Onun malını ayırmışlar. Hatta yetimlerin malları böyle hani şey olan mallar vardır ya böyle çürüyecek mallar falan, onlar çürümüş. Korkularından yetimin malını ellememişler. Bu hale geliyor. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Hani izin veriyor. Örfe göre, adete göre, eğer durum fakirseniz onlardan ne yapın? Yetimin malından siz de istifade edebilirsiniz. Ama onun dışında yetimin malını ne yapacaksınız? Yemeyeceksiniz, koruyacaksınız, kollayacaksınız. Efendim bu büyür. Yarın büyüdüğü zaman malı hemen eline alır. O zamana kadar ben harcayayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Anlayışında da olmayacaksınız diye ne yapıyor? İslam bize böyle bir anlayışı getiriyor. Allah korusun. Yetimin malı nedir? Böyle yılanın kılçığı gibidir. İnsanın ne var? Boğazında kalır ve aşağı doğru geçirtmez. Onun acısı geçer. Çünkü niye? Kimsesi yok. Gariban, koruyucusu yok, kollayıcısı yok. Senin eline düşmüş. Sen ne kadar ona iyi davranırsan, hürmet gösterirsen, saygı gösterirsen onun bereketini görürsün. Ve Peygamberimiz diyor ki yetimin işini deruhte eden, onu kollayan, koruyan kıyamet gününde aynı böyle olacağız. Beraber olacağız onunla diyor. Böyle bir şeref elde etme, böyle bir makam elde etme dururken süfli, kötü, adi yönlere gitmek, o garibanın hak ve hukukuna tecavüz etmek ne kadar kötü bir davranış değil mi? İşte onun için Allah-u Teala ne buyuruyor? Diyor onlar karınlarını ateş doldururlar. Kişi karnının ateşle dolmasını istiyorsa o zaman ne yapacak? Bu kötülüğü işleyecek. Ha, iyilik de istiyorsa, güzellik de istiyorsa ne yapacak? Bu işten uzak duracak. Ve yine hasreten de tekrar ediyorum. Yarının ne getireceğini biz bilmiyoruz. Kimin ne olacağını da biz bilmiyoruz. Yani bizim çocuklarımız bile Allah korusun başkasının eline düşebilir. Bu nedenle zaman varken kişi aklını başına alacak, iyi düşünecek, insaflı olacak, ve güzel bir şekilde yetimlere muamele edecek. Sonra hangi günahlar var? Vettevella yevme zahfi. Savaş gününde, o izdiham gününde ne yapıyor adam? Kaçıyor, geri dönüyor, savaştan kaçıyor. Bir Müslüman cesurdur, mücahede eder. Allah Kur'an-ı Kerim'de onları övmüş, değil mi? Mümin bir kişi din ve iman uğrunda ne yapar? Yeri geldi mi korkaklığı bir tarafa atar, Allah yolunda öne atılır. Ölürse şehittir, kalırsa kazidir. İki güzellikten birisi, ikisi de güzel. Ama böyle bir zamanda kaçmak nedir? Kötü bir davranıştır, kötü bir örnektir. Hem kendi çocukların için hem insanlık için. İşte bu nedenle de nedir? Savaştan kaçma büyük günahlardandır. Sonra nedir? Ve kasfel muhsanatil müminatil gafilat, hiçbir şeyden haberi olmayan masum, mazlum, Müslüman kadınlara iftira etmek. Onlar zina yapıyor. O dost tuttu, o şu yaptı, bu yaptı türü şeylerle o bir insana, namuslu bir kadına iftirada bulunmak. Burada ne yapıyor? Delili varsa İslam onu diyor. 4 tane şahit getireceksin. Ha delilin yoksa susacaksın. Konuşursan mesuliyetin var. Ve o yüzden İslam ne diyor? Şahit getirir. Getirmezse o kimse ne yapar? Kazıf cezası vurulur ona. 80 sopa vurulur. Nur suresinde vardır. Nur suresini mutlaka okuyalım. Ve bu şekilde onları koruma adına İslam cezalar getirmiştir. Ve büyük bir günah olduğunu belirtmiştir. Toplumda bu oluşabiliyor. Çünkü kadınlar üzerinde bilhassa ne yapıyor? Adam göz koyuyor veya başka bir emeli var. Kötü bir niyeti var. Kalkıyor kadın hakkında pat bir şeyler söylüyor. İşte İslam diyor bir bu büyük günahtır. İki söylediğin söze delil getireceksin. Öyle kimsenin namusu ucuz değildir, ortada değildir. Ne konuştuğuna da dikkat edeceksin diyor. Ve bunun da büyük bir günah olduğunu bizlere haber veriyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir dahaki programımızda tekrar buluşmak ümit ve duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyin Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: değil,
1: gönlümüzden
0: ki bu bir okyanus.
1: Davet Radyo.
0: Tesbih etmekteydi karnında Yunus. Emir Hak'tan geldi, yuttuğunu kus. Tıpkı Yunus gibi avucunda taş, tesbih ediyordu sessiz ve yavaş. Bütün varlık onu tanır bilirdi. Davet etse ağaç yürür gelirdi. Yürürken toprakta izi kalırdı. Nübüvvetin nuru her şeyi bürür. Mucize olunca ağaçlar yürür. Nice bin kez dünya boşalıp dolmuş. Son Resul'le insan ufkunu bulmuş. Ağacın kökleri bir kalem olmuş. En güzel yazıyla anlatır onu. Bahtiyardır bence okuyan bunu. Süt annesi her an kol kanat germiş. Çocuk buya oynar kıra gidermiş. Bir ak bulut ona eşlik edermiş. Onunla birlikte gider dururmuş. Yakıcı güneşten onu korurmuş. Bu gerçeği bir de siz benden duyun. Yemin ederim ki yarılan ayın, Resul'e benzeyen yanı olayın, onun da mübarek kalbi yarılmış, iman hikmet konup sonra sarılmış. Sevr dağı bence dağlar yücesi, mağara önünden hicret gecesi, kafirlerin gelip geçti nicesi. İçeride peygamber bilemediler, kör oldu gözleri göremediler. Diz dize iki dost bu izbe yerde. Müşrikler yok diyor kimse içeride. Sanki gözlerine inmişti perde. Teselli ederdi Resul azimle. Korkma Ebu Bekir, Allah bizimle. Böyle mucizeyi acep kim görmüş? Bir örümcek gelip ağını örmüş. Orada güvercin bir yuva kurmuş. Resulullah sakin, ne gam ne telaş. Müşrikler öfkeli, dolaş ha dolaş. Gönüller tevhidle buluşur bir gün. İnsanlar barışıp uzlaşır bir gün. Bu din hedefine ulaşır bir gün. Erişince Hak'tan bunca inayet, zırh üstüne zırh giymeye ne hacet. Neler çektim, neler dehrin elinden, ne sitemler duydum nadan dilinden. Tutmaz oldu kimsecikler elimden. İltica edince Resulullah'a, ne lütuflar gördüm şükür Allah'a. Bir ömür boyunca uğraştım durdum. Yıllar yılı nice hayaller kurdum. Dünya ve ahirete dair umudum, onun sayesinde hep gerçek oldu. Gözüm gönlüm şimdi huzurla doldu. Bir tuzaktır evham, fasit çemberdir. Unutma ki o bir hak peygamberdir. Rüyada gördüğü gerçek haberdir. Onun duyduğunu herkes duyamaz. Gözü uyusa da kalbi uyumaz. Vahye gebe ruhu onu yakardı. Çıkıp derin derin ufka bakardı. Gördüğü rüyalar bir bir çıkardı. Rüya olgunluğun göstergesidir. Nübüvvet beşerin son rütbesidir. insanlığı irşad etsinler diye, gaybın kapıları ancak Nebi'ye açılır, sunulur nice hediye. Peygamberlik haşa çabayla değil, dervişlik, sofuluk abayla değil. Her buyruğu onun derde devadır. Gül kokan nefesi cana şifadır. Ona Lokman demek bence hatadır. Kime dokunduysa mübarek eli, şifaya kavuştu bir nice deli. Görülmedik afet Hicaz'ı vurur. Müthiş bir kuraklık kasar kavurur. Nihayet peygamber duaya durur. Duasıyla sanki gök iner yere, ola ki gafiller mucize göre. Niyaz eyledikçe ulu hazrete, inmiş sağanak yağmur aciz ümmete. Yağmur sele dönmüş, seller rahmete. Derya gibi seli görenler şaşmış, sanarlar ki arim göleti taşmış. Nola şu aczimi bir atabilsem, güç verip şiire ses katabilsem, mucizelerini anlatabilsem. Bana bir şey deme, duyamıyorum, onu anlatmaya doyamıyorum. Şiirde hikmet var diyordu Resul, kainatta nizam, her şeyde usul. İnsan için hedef kemale vusul. Ne kadar güzeldir inci dizince, değeri mi düşer dizilmeyince? Sanatkarın işi gerçekten zormuş. Ruh sancılarıyla kıvranıp durmuş. Onu övmek için hayaller kurmuş. Nerede peygamberlerin yüksek meali, nerede şairlerin
2: 91.0 kısır hayali. Davet Radyo.

وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا

قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزواً.

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضياً.

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.

النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن

ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم

فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج

لي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi hem aciz,

olur, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onul kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Yani bir şu halime bak, nasıl ki bağır yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı, 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada, yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin, akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram, bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakini hilkatle hasbihal ettim, leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü, nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir, sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde O'nun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yâderler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri, o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun.

Oraya gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi beni? Bir gün kızsan bana, alsan başını, 100.000 yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Demedim mi şu görünene razı oldu? Demedim mi sana yaraşır otağı kuran benim asıl, onu süsleyen, beziyen benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın. Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın? Senin duru denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun, kanadın benim demedim mi? Demedim mi yolunu vururlar senin? Demedim mi soğuturlar seni? Oysa senin ateşin benim, senin sıcaklığın benim demedim mi? Türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin, yani beni kaybedersin demedim mi? Söyle, bunları sana hep demedim mi?

Dördüncü namaz geçirmek. Beşinci sol elle yemek. Yapsan bunu gider emek. Sünnete riayet gerek. Münafıkta üç alamet. Herkes bundan eder nefret. Boşa çekilmesin zahmet. Kendini veznetmek gerek.

Söylerse ol yalan söyler. Vaat eylese hulf eyler. Emanete hıyanet eder. Bu fiilden uzak gerek. Şu beş eve melek girmez. Aklı olan suret komaz. Pis içkiye iyi demez. Bundan çok sakınmak gerek. Ebeveyne asi olma. Misafiri geri kovma. Köpekleri eve koyma. Meleklere tazim gerek.

Dört alamet akıllıda, feyizden alır ol gıda. Allah için ağlar dide, gözden yaşlar dökmek gerek. Evvel gelmeyene gider, zulmedenleri affeder. Vermeyene verir matlubu didar. Kötülüğe iyilik gerek. Kalemdar, ahlakın fena. Bu fiille gitme sine. Tutar bunu akıldane. Ahlak güzel olmak gerek.

0: 622 yılını gösteriyor.
1: Gönlümüzden
0: tarih
1: gönlünüze
0: yeni bir hüzne sahne radyo oluyor. Kendisinden önce gelen bütün peygamberlerin peygamberi geri dönmek üzere ayrıldığı Kâbetullah'a, öz yurduna veda ediyor. Ve ey Mekke, sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım, senden ayrılmazdım sözleriyle yaşadığı ayrılık acısını dile getiriyor. Allah Resulü, kendisine ve tüm müminlere kucak açan kutlu şehir Medine'ye hicret ediyor. Ve Mekke'nin hüznü Medine ufuklarında sevinç şarkısına dönüşüyor. İnsanlığın efendisini büyük bir aşk ve coşkuyla kucaklayıp bağrına basmak için Medineli müminler Veda Tepesi'nde sevgililer sevgilisini bekliyor. Onlar söylendiği günkü gibi hep tekrarlanıp duracak bir mutluluk şarkısını şiirlere döküp gönül telleriyle terennüm ediyorlar. Dolunay doğdu üzerimize Veda Tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey içimizden seçilen kutlu elçi, sen uyulması gereken bir davetle geldin. Gelişinle Medine'mize şeref verdin. Ey Allah'a çağıranların en hayırlısı, hoş geldin.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatan. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman becdile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

0: Çileli başımla yıllarca
1: gönlümüze davet radyo.
0: Nice namertlere şiirler yazdım. Günahla kirlenen ömürden bezdim. Bu şiiri armağan ettim Resul'e. Umarım affıma olur vesile. Maziyi andıkça artar melalim. Derdimi dökmeye yoktur mecalim. Bu kadar günahla nice olur halim. Giderek bu korku bitirir beni. Asması boynunda kurbanım hani. Günahla tanıştım ilk şaşkınlıkla. Sonra devam etti alışkanlıkla. Gençliğin verdiği o taşkınlıkla neler yaptım neler. Şimdi pişmanım. Gönül melul mahzun. Ben perişanım. Nimettir bu dünya. Servettir ömür. Herkes azını buradan götürür. Ya bu nefsim neyler, ne işler görür? Veda etti yazık dini dünyaya. Koskoca bir ömür gitti hebaya. Gafiller her değer maddidir derler. Dünya için dini ihmal ederler. Yazık, ahirete müflis giderler. Dini veresiye, dünyayı peşin saymaya kalkarsan bitiktir işin. Benlik zindanında çok çektim çile. Gurur ve riyayı savurdum yele. Arada bir günah işlesem bile peygamberle olan ahdim bozulmaz. Aramızda olan bağlar çözülmez. Biter bu kaygılar, gün olur biter. Adımın Muhammed olması yeter. Adaş adaşının elinden tutar. Haşa o kapıdan kesmem umudum. Yabancı sayılmam ben de Mahmud'um. Lütfedip tutmazsan o gün elimden. Kime gidip yardım isterim kimden? Ayağım sürçer de düşersem birden. Seslen dostum o an arkamdan bana. Eyvah sana, yazık sana, vah sana. Gün olur bir olay gelirse başa, kesip ümidini düşme telaşa. Kereminden mahrum eder mi? Haşa. Resulün yaktığı meşale sönmez. O kapıyı çalan eli boş dönmez. Fikir çilesiyle hayli yoruldum. Şükür umduğumdan fazlasını buldum. Ne mutlu peygamber şairi oldum. İltica eyledim Resulullah'a. Yoktur eyvallahım bir başka şaha. Rahmet yağdığında bir düşün hele. Açar türlü çiçek kırlarda bile. Şefaat sözcüğü gelince dile. Benim de gönlümde açar çiçekler. Bir gariptir. Senden şefaat bekler. Şiir ile Züheyr ölmüş heremi. Kralın şaire bolmuş keremi. Acep Rabbim bize ödül veremi. Bir onun lütfundan dilerim rahmet. Allahümme salli ala Muhammed.
2: 91.0 Davet Radyo.

yılmam ölümden, yaradan. Askerim, orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var, ölürüm isterim. Yurduma tek düşman ayak basmasın. Türk eriyiz, silsilemiz kahraman. Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman. Putları Allah tanıyanlar aman, mescidimin boynuna çan asmaz.

millet için etti mi ordu bu sefer? Kükremiş aslan kesilir her nefer. Döktüğü kandan göğe vursun zafer. Toprağa bir damlası boşa akmasın. Ey ulu peygamberimiz, neredesin? Dinle minaremde öten gür sesim. Gel bana yar ol ki cihan titresin. Kimse dönüp süngüme yan bakmasın.

sen ben desin Nefrat. Aradan vahdeti kaldır. Milletler için işte kıyamet o zamandır. Mazilere in, mahşeri edvarı bütün gez. Kanunu ilahi göreceksin ki değişmez. Tarih o bizim eştiğimiz kanlı harabe. Saklar sayısız lahd ile milyonla kitabe. Taşlar ki biner parçadır üstünde zeminin. Manayı perişanı birer nakş-ı cebinin. Eczasını birleştirebildinse elinle, gel şimdi o elfazı perakendeyi dinle. Her hufre bir ümmet, şu yatanlar bütün akvam, encama bu ahengi veren aynı serencam. Ey zair-i avare, işittin ya, demek ki birmiş bütün ümmetlerin esbab-ı helaki. Lakin bilemem, doğru mudur eylemek işhat? Mazileri, mazideki milletleri, heyhat! Bir nesleki eyyamı asırlarca vekayı, etmek ne demek vaktini tarih ile zayi? Boştur hele ibret diye amakı tecessüs, ayat-ı ilahi dolu afak ile enfüs. Bunlarda tecelli eden esrara bakanlar, ümmetler için ruhu beka nerededir anlar. Bilmem neye bel bağlayarak hayr umuyorduk. Bizler ki o ayata bütün göz yumuyorduk. Dünyada nasihat mi olur şarka müessir? Binlerce musibet yine haib, yine hasir. Ey milleti merhume, güneş battı uyansan. Hala mı hükümetleri, dünyaları sarsan seylabelerin sesleri, afakın enini asara süren uykun için gelmeden inni. Efradı hemen milyar olur bir sürü akvam, temini beka namına eyler durur ikdam. Bambaşka iken her birinin ırkı lisanı, ahlakı, telakkileri, iklimi cihanı, yekpare kesilmiş tutulan gaye içinde, vahdetten eser yok bir avuç halkın içinde. Post üstüne hem kavgaların hepsi nihayet, hala mı boğuşmak, bu ne gaflet, ne rezalet. Hürriyeti aldık dediler, gaybe inandık. Eyvah, bu bazıçede bizler yine yandık. Cemiyete bir fırka dedik, tefrika çıktı. Sapsağlam iken milletin erkanını yıktı. Turan ili namıyla bir efsane edindik. Efsane fakat gaye deyip az mı didindik? Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda. Elverdi gidenler, acıyın eldeki yurda.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Medine-i Münevvere'de büyük bir hareketlilik vardı. Tatlı bir telaş vardı. Büyük bir ordu hazırlanıyordu. 7'den 70'e bütün müminler katkı sunuyorlardı. İmkan olan müminler ciddi boyutlarda infak ediyor, Rabbani yola mallarını sebil ediyorlardı. Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh 8000 dirhem sermayesinin yarısını getirip veriyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz, Allah senin getirip verdiğini de ev halkın için ayırdığını da bereketlendirsin diye dua ediyordu. Hazreti Abbas, Hazreti Talha bin Ubeydullah, Hazreti Sa'd bin Ubade, Hazreti Muhammed bin Mesleme ve diğer imkan sahibi müminler yüklerle mallarını getir,